rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

sarsam sarsam diyorum. Yanıma gelmişti tutacak gibi, durup durup seni sarsam.

0: CRC Name.
1: Saat 7.

veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dhabi merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri almasında herhangi bir sorun olmayacak. Bence çok yakında bir çözüme ulaşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilime de değindi. İletişim hataları ve provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için çabalar sürüyor. Katar'la arabulucular İran'da görüşmeler yapıyor. Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. İran'ın müzakereleri sürdürme talebinde bulunduğunu söyledi. Görüşmeyi kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini de açık bir dille bildirdik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan Erhürman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Erhürman'a Ankara'dan geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tufan Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subayların yeniden muvazzaf olarak göreve alınmasına sınırlama getirildi. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçiş imkanları da genişletildi. Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliğine Burak Özügergin atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na da İsmail Hakkı Arıkan getirildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 tutuklu sanık ise tahliye edilirken dava 7 Eylül'e ertelendi. Aziz İhsan Aktay suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği, kasten öldürme ve zehir tacirliği gibi suçlardan arandıkları belirtildi. Ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran 7 zanlı Kocaeli, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı. Tekirdağ'da bir mevlütte ikram edilen pilavı yiyen 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle bölgedeki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. İspanya alevlerle mücadele ediyor. Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınında alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 23 kişi halen kayıp. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yangın nedeniyle bölgeden 1400 kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı İspanya'da devam eden yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada İspanya'nın Almerya şehrinde orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Haberleri dinlediniz.

Yeni bir günün sabahından dinleyen herkese günaydın, gününüz aydın olsun, güzel bir cumartesi sabahı, güzel bir gün diliyoruz size sevgili dinleyicilerimiz. Bugün güne nasıl başladınız, keyfiniz nasıl, haliniz nasıl? İnşallah hayatınızda her şey yolundadır ama sabahınız istediğiniz gibi başlamadıysa da hiç dert etmeyin. Bundan sonrasını birlikte güzelleştirelim. Çünkü müzikle başlayan gün güzel geçer ve günün bu saati de güne müzikle başlamanın en güzel.

Aynı zamanı sizin için Türk Sanat Müzesi'nin neşeli namelerinden bir seçki hazırladık. Ritmine kapılıp mırıldanacağınız, tempo tutacağınız nameler sizi bekliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, bize yazın. Güne nasıl başladınız? Bugün neler hissediyorsunuz? Bizimle paylaşın. Selamlarınızı, güzel dileklerinizi, sevdiklerinize göndermek istediğiniz mesajları bekliyoruz. Mesajlarınızı yalnızca yayın sırasında değil, yayın sonrasında da tek tek okuyoruz. O yüzden bol bol yazın bize. Bu sabahı hep birlikte daha da güzelleştirelim. Bize TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından ulaşabilirsiniz. Ve internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bize ulaşabilirsiniz. Her cumartesi olduğu gibi sabahın namesini sizin için Elif Balcı hazırladı. Bugün teknik yönetmenimiz Hasan Terlioğlu ve mikrofonda spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sabahın namesine hoş geldiniz. Birbirini tamamlayan iki güzel eserle başlıyoruz programımıza. İlk eserimiz Yaşamak Var Şarkılarda, Çal Eğlen. Nihavent makamındaki eseri Belgin Gök'ün sesinden dinleyeceğiz. Bestesi Fethi Karamahmutoğlu'na, güftesi Şadi Kurtuluş'a ait. Ardından Gel Hayattan Zevk Alıp Eğlenelim. Rast makamındaki eseri de Nusret Yılmaz seslendirecek. Bestesi ve güftesi Faruk Şahin imzasını taşıyor. Hafta sonunun ilk nameleri yükselsin.

0: gel gel gel hayattan zevk alıp eğlenelim.
1: Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi bu güzel havayı üç güzel eserle sürdürüyoruz. İlki Gül Dalında Öten Bülbülüm Olsan. Hicazkar makamındaki eseri Turgay Kızıltuğ seslendiriyor. Bestesi ve güftesi Nevesel Kökteş'e ait. Devamında Çayır İnce Biçemedim Muhayyer makamındaki eseri Cengiz Han Sönmez'in yorumuyla dinleyeceğiz. Son eser ise Düreyim'in Güğümleri Kalaylı Hüzzam makamındaki eseri Mediha Şen Ocaklı'nın sesinden dinleyeceğiz.

Hiç ara vermiyoruz. Aynı coşkuyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yine üç eserlik güzel bir seçki var. Hasan Semerkantlı'nın sesinden Bahçeye Bar Diyemem, Ayvaya Nar Diyemem, Zavir makamında. Devamında Ali Suat Erdil yorumuyla Elmaya Vurgunum Aman, Hicaz makamındaki eserin bestesi ve güftesi Hanende Nasibe Hanım'a ait. Ve Mustafa Öztürk'ten Üç Gün Olmuş Bu Yayladan Geçelim.

Fikret Erkaya'nın sesinden Adalardan Bir Yar Gelir bizlere dinledik. Ardından Serap Kuzey yorumuyla Şu Dere Yonca sizinleydi. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından bize yazın. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyoruz. Repertuarımızdan özenle seçtiğimiz eserlerle sabahın namesinde birlikteliğimiz sürüyor. Neşeli eserler olduğunda hep söylüyorum, radyonuzun sesini şöyle birazcık açın. Şimdi de radyonuzun sesini bir kademe artırın. Çünkü keyifli mi keyifli iki eserle var sırada. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine sesiyle ayrı bir güzellik katan Belkıs Özener'den Aşkın Bahardı, Ümitler Vardı. Ne güzel bir şarkıdır ekipçe, bizim de çok sevdiğimiz eserlerden. İkinci eserde repertuarın en sevilen eserleri arasında yer alıyor. Aşka Gönül Vermem, Aşka İnanmam. Aytaç Ergen'in yorumuyla gelecek ve son olarak Kemal Caner'in yorumuyla Benim Gönlüm Sarhoştur Yıldızların Altında. Sabahın namesinde sizlerle.

0: TRT Name.
1: Şimdi Türk sanat müziğine birbirinden değerli eserler kazandıran Arif Sami Toker'in imzasını taşıyan güzel bir eser dinleyeceğiz. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Tuğçe Palı'nın zarif yorumuyla gelecek. Ardından Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcusu Zeki Müren'den ne çıkar bahtımıza ayrılık varsayarım. Dinliyoruz.

biter. Böyle bir kara sevda, kara toz.

Destek bölümümüz başladı sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarından bize yazın. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyoruz. Mesajlarınızı bize göndermeye devam edin lütfen. İlk mesajımıza başlıyoruz. İhsan Özdoğan. Selamlar sevgili Betül Hanım, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları diliyorum diyor. Sizin aracılığınıza TRT Name sayfa dostlarıma, TRT Name ekibinize, ayrıca Gülşehir Nevşehirlilere selamlarımı gönderiyorum ve eserleri armağan ediyorum diyor. Zeki Özceylan, günaydın, gününüz aydın olsun. Alanya'dan selam olsun diyor, sıradaki esere ortak olmak istiyor. Sevgili eşi Süheyla Hanım, oğlu Eren, gelini Ayça, torunu Duru Özceylan için istiyormuş. Tabii TRT Name dinleyen herkese de armağan olsun demişler. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar diyor. Eskişehir'den selamlamış herkesi. Çok teşekkür ediyoruz mesajınız için. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, TRT Name dostlarıma ve radyo emekçilerine armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan.

Gazetename'nin bütün ekibine, dinleyen herkese armağan ediyorum, iyi ki varsınız diyor. Güzel makamında güzel bir eser dinleyeceğiz. Çok çabuk geçti inan sevdanın yollarından. Esra Üçüz'ün yorumuyla geliyor, bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Aşkın Tuna'ya ait. Oktay Hançer, günaydın, mutlu sabahlar diliyorum, Erciş'ten selamlar, sevgiler diyor. Huzur katıyorsunuz, emeklerinize sağlık demişler. Çok teşekkür ederiz. Sevgili eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve bize armağan etmişler. İyi çalışmalar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Cemile Karabulut'un sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gayrı diyecek.

Yılmaz, kolay gelsin. Hoş geldiniz sabahın namesinin kıymetli ekibi. Safalar getirdiniz, güzel bir gün geçirin demişler. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler diyor. Koro arkadaşlarına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlarını gönderiyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diyor. Ayaş Yumurtalık'tan selamlarını gönderiyor. Özmeltem sitesi sakinleri için istiyor eserleri. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlarını gönderiyor. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korosundaki çok değerli arkadaşlarıma, ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy ve eşim Bilge Hanım'a kızım Özgenur'u armağan ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum demişler. Selçuk Sümer İstanbul'dan günaydın diyor. Mutlu yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız demişler. Sevgili eşi Hülya Sümer'e armağan ediyormuş. TRTname sabahın namesi ailesi olarak bu anlamlı armağana eşlik ediyoruz biz de. Bu güzel eseri değerli eşinize ve gönül birlikteliğinizi paylaşan tüm dinleyicilerimize ithaf ediyoruz. Muazzez Ersoy'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından İbrahim Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Bolvedin'den selamlamış bizi. Güzel bir hafta sonu geçirmemizi diliyor. Kendime, size ve sabahın namesi dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Daimi dinleyicilerimizden İbrahim Özdemir'e güzel mesajı ve bize eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. İsteği üzerine Rast makamında bir eser dinleyeceğiz. Elif Güreşçi'nin yorumuyla Hangi Dağ Ardına Kaçıp Gittiniz? Bestesi Selahattin Altınbaş'a, güftesi Halil Soyer'e ait.

0: Ali Balcı Manisa Turgutlu dansa ilgilerini gönderiyor, iyi günler diliyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve Mehtap Bektaş ve Gülsen Karakurt hanımlara armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyor. Kübra Kulaksız Ankara'dan günaydın diyor bize. Sıradaki eseri canım eşim, canım cihan için istiyorum diyor. Gülüşü, sesi, yanında oluşu en büyük mutluluğum demiş. Seni çok seviyorum diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz mesajınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hasip Uygun bizimle Manisa Salihli'den selamlarını gönderiyor kendisi. Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizimle buluşturan ekibinize çok teşekkür ediyoruz demişler. Hepsi birbirinden kıymetli. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz. Okunacak bir eser. TRT Name dinleyen tüm dostlarıma armağan olsun. Teşekkür ediyorum demişler. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den günaydın diyor. TRT Name yayın ve yapım ekibine, eşime, çocuklarıma ve torunlarıma, Burdur halkına, Esenevler sakinlerine, herkese armağan ediyorum eserleri. İyi çalışmalar diliyorum diyor. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar ve sevgiler diyor Kara Mürsel'den. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRT Name dostlarıma ve sağlık çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Uşak'tan günaydın diyor Meral Özsan. Hayırlı sabahlar dilemiş bize, iyi yayınlar diyor. Sevgiler, selamlar göndermiş. Sevgili eşi Erol Bey'e, kendisine, ekibimize armağan ediyor. Emeğinize sağlık. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum size diyor. İstanbul'a Sayın Meral Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel mesajı ve bizimle olduğu için de teşekkür ediyoruz. İsteği üzerine Nihavent makamında Anla Artık, Anla Beni, Unut Bütün Geçenleri geliyor. Bahadır Özüşen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Güftesi Aydın Ünsal'a, bestesi Yıldırım Gürses'e ait eserimizin keyifli dinlemeler diyoruz. Adana'dan Selahattin Erzi, zevkle dinlediğiniz sabahın namesine ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorlar. Sevgili eşi Yıldız Erzi'yi ekibimize armağan ediyor. Başarılı yayınlar dilemişler. Adana'ya Sayın Selahattin Erzi'ye içten selamlarımızı gönderiyor. Güzel mesaj ve programımıza eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin Bey bize ulaştırdığı mesajı paylaşalım. Ardından zaten isteği üzerine Hüzzam Makam'da Bir Zamanlar Maziye Bak Ne Kadar Şendik adlı eseri Kemal Caner'in yorumuyla dinleyeceğiz. Güftesi Osman Nihat Akın'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait. Eserimiz sizinle.
1: TRT Name.

özel TRT namemizden güzel nameler dinleyen insanlara Trabzon'dan selamlar diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan günaydın, kucak dolusu selamlar diyor. Sıradaki eseri eşim Ayla'ya, kızım Aleyna'ya, oğlum Atalay'a ve ekibinize armağan ediyorum demişler. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Okunacak eserleri zevkle dinliyoruz diye de eklemişler. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Eserler size Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a ve TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyorlar. Eskişehir'den Tuncel Erol iyi yayınlar diliyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Eseri aileme, TRTname dostlarıma ve size armağan ediyorum, teşekkür ediyorum demişler. Programımıza gösterdiğiniz teveccüh, zarif övgüleriniz ve içten mesajlarınız bizi gerçekten çok mutlu ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Her güzel sözünüzü büyük bir memnuniyetle okuyor, bizlere yüklediği sorumluluğu da yürekten hissediyoruz. Sizler dinledikçe, yazdıkça ve bu güzel yolculuğa eşlik ettikçe sabahın namesi de gerçek anlamını buluyor. Gönülden teşekkür ediyoruz size. Ve sırada yine birbirinden güzel iki isteğimiz var. Hatay Payas'tan günaydın diyor Mehmet Andız. Herkese güzel bir hafta sonu dilemiş. Yayın ve yapım ekibine iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum diyor. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özgenur'a, damadı Samet'e ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Müren'in seslendirdiği Bir Gün Karşılaşırsak adlı eseri Mehmet Bey ve gönül selamlarını gönderdiği değerli isimlere TRTname sabahnamesi dinleyen bütün herkese armağan ediyoruz. Adnan Yıldız, çok değerli yapımcımız Elif Hanım'a, çok değerli spikerimiz Betül Hanım'a içten sevgilerimle diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağlık ve mutlulukla geçecek güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun demişler. Türk sanat müziğine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum bu eseri diyor. Ve selam da Sayın Adnan Yıldız'a güzel mesajı ve içten dilekler için çok teşekkür ediyoruz. Eserimiz Tahir makamında Hülya Sözer'in yorumuyla gelecek. Güftesi Sadık Atay'a, bestesi Metin Everes'e ait. Kendisine ve dinleyen herkese armağan ediyoruz.

akmaz sen gözlerimden. Çevirme hiç yüzünü, kaçmaz sen.

बीता

Bedeli Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki eserimiz Oğuz Onur ve Şevki Şahinoğlu'na gelsin diyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Ekibimize, ritim kursu, resim kursu arkadaşlarına, 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Haluk Yergin ve eşi Ayşegül Yergin'e bir eser armağan etmek istiyorum. Selamlar, sevgiler diyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sıradaki eser eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm eser seven herkese armağan olsun. Sevgiyle kalın diyor. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler diyor. Denizli'den dinliyor bizi. Erdoğan Avcıbaşı günaydın Manisa Şamar Köyü'nden sıradaki esere eşime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. TRT Rame dinleyen herkese armağan olsun demiş. Muharrem Yalçın güzel bir sabahın namesi programına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri özlemle dinliyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum diyor. Torunları Emir Yalçın ve Beril'e armağan ediyormuş. Tabii ekibimize, can dostlarına, TRT Nami'nin değerli dinleyenlerine de armağan ediyor ve Tekirdağ Körfez Liman'dan bizi dinliyor. Sayın Muharrem Yalçın'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hüseyin Soysal'ın bestelerini her zaman, her fırsatta özellikle istemesi, sevdiği bestecileri yakından takip ettiğinin de en güzel göstergesi. Hüseyin Soysal bestesi Özlediğim Şarkısın kulaklarımda Celal Abacı'nın yorumuyla gelecek. Ardından Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini dinleteceğiz size. Güzel bir hafta sonu dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma ve şefimiz İpek Dereli'ye armağan etmek istiyorum demişler. Ekibimizi unutmamışlar her zaman olduğu gibi. Kürdeli Hicazkar makamında güzel bir eser. Mehsem Özşimşir'in seslendirdiği Nice Sevdi, Nice Yandı, Nice Bağlandı Gönül. Bestesi Hasan Özçevik'in imzasını taşıyan bu güzel eser sizinle olacak.

Zeki Rıdvan Bey kolay gelsin diyor, bize iyi yayınlar dilemiş. Muz Diyarı Hanım buradan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eser eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, anam Uğurlulara, herkese gelsin. Trafik kurallarına uyalım lütfen, çevremizi koruyalım diyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares için eserler istiyor. Yusuf Karakök Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden yazıyor, bize iyi yayınlar dilemiş. Ekibimize hoş geldiniz diyorlar. TRT Ankara Radyosu Sabahın Namesi çalışanlarına, dinleyen herkese ve köylülerine armağan ediyormuş eserleri. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlarını gönderiyor. Mustafa Çatlakkaya, gününüz aydın olsun, Aladağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen herkese selam olsun diyor. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Selda Karayit Edirne'den gönül dolusu.

sevgiler gönderiyor, bize iyi yayınlar diliyor. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili köyünden selamlarını gönderiyor. Engin Erdoğan mutlu hafta sonları diliyor, günaydın diyor bize. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den selamlarını gönderiyor. TRT Name dinleyen herkese ekibe armağan ediyorum demişler. Hamisi Aracı Hanımefendi'ye güzel mesajı ve bize eşlik ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Hasan Eylen'in yorumuyla Zulmetle Ayrılık bestesi yapan adlı eser gelecek. Uşak makamındaki bu güzel eserin bestesi Kemal Gürses'e, güftesi Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar dilemiş bize. Size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum bu eseri diyor. İyi ki varsınız diyor. Güzel mesajı ve içten dilekleri için çok teşekkür ediyoruz Gülten Duran hanımefendiye. Nihavend makamında Melihat Gülses'in kendine hasarif yorumuyla Akşamı Süzme Deniz Renginden Gözüm Yandı gelecek. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bu eserin. Güçlü bestesi, anlam yüklü güftesi Melihat Gülses'in gönüllere dokunan yorumuyla sizinle olacak.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzeydoğu kesimleri İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un ince kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve

Anadolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Antalya 30, İstanbul 28, Bolu 25, Çanakkale, Edirne, Isparta, Konya 31,

Kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun ilk 2 kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10-14 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacak. Sizden gelen mesajlara devam ediyoruz. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Hoş geldiniz. Sıradaki eser eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun diyor. Zafer Özkara Sakarya Camii'den selamlarını gönderiyor. TRTname sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Hasan Cengiz TRTname dostlarım günaydın. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, Şevket Pakkan, İbrahim Kaya için gelsin eserler demiş. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar diliyor bize. Güzel bir hafta sonu olsun demiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Beyleri, Atakum TSM kurusundaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve bize armağan ediyor. Seniha Cengiz Han hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Hicaz makamında Umut Akyüren'in yorumuyla artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok geliyor. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e, bestesi Türk sanat müziğinin büyük isimlerinden Alaaddin Yavaşça'ya ait kıymetli bir eser dinleyeceğiz. Ardından Mehmet Gücü Yener'in seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bandırma'dan selamlarını gönderiyor. Günümüz sağlıkla, huzurla ve paylaşarak geçsin demiş. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçsin gelecek ardından.

Hasan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den herkese günaydın, iyi sabahlar diliyorum. İşiniz rast gitsin, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Piraye Musaoğlu Özgün, güzelliklerle dolu bir hafta sonu olmasını diliyorum. Kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal'a ve size armağan ediyorum eserleri diyorlar. Nur Genç, günaydın, hayırlı sabahlar radyo dostları, yayın ve yapım ekibine, sayfa arkadaşlarıma selamlar, sevgiler, başarılı hayırlı yayınlar diliyorum diyorlar. Ali Özdener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderiyor bize sevgili dinleyicilerimiz. Koro arkadaşlarına, TRTname dostlarına armağan ediyor eserleri. Halil İbrahim Zengin, Servet Kaya ve Mehmet Yarcı'yı da dahil etmişler. Sayın Ali Özdener'e güzel eser tercihi ve kıymetli mesajı için çok teşekkür ediyoruz. Uşak makamında dinleyeceğimiz Güller Arasında Seni Bensiz Gören olmuş Türk sanat müziğinin unutulmaz bestekarlarından Şükrü Tunar'ın zarif bestelerinden biri Mehmet Şafan yorumuyla dinleyeceğimiz bu kıymetli eser sizinle olacak. Ardından Abuş Bakır'ın isteğini dinleteceğiz. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye, ekibimize, TRTname seven herkese armağan ediyor. Değerli yorumcuların sesinden eserler istemeniz Türk sanat müziğine duyduğunuz ilginin ve vefanın en güzel örneği. Bu güzel tercih için Sayın Abuş Bakır Bey'e teşekkür ediyoruz. Yüksel Uzel'in yorumuyla Gönlüm Çiçek Aşk Bağında Seçmesini Bilmedim adlı Nihavend eseri dinleyeceğiz. Bestesi Erdoğan Berker'e, güftesi Bekir Mutlu'ya ait bu kıymetli eser sizinle olacak. Ve üçüncü eserimiz Selda Karayiğit'in seçimi Edirne'den bize sevgilerini gönderiyor. Nihavend makamında güzel bir eser deneyeceğiz. Nusret Yılmaz'ın yorumuyla O Kızda Aklım Kaldı. Güftesi Tanju Yalın'a, bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait eserimizin keyifli dinlemeler diliyoruz size sevgili dinleyicilerimiz.

Osman Önçer Samsun ilk adımdan günaydın. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk evlerinizden hiç eksik olmasın diyor. Çok teşekkür ederiz. Abim Cevat Önce'ye gelsin sıradaki eser. Selamlar ve sevgiler diyor. Ergin Hasdemir Ünye'den bizi dinliyor. Günaydın TRT Name dostlarım demiş. Ve sevgili dinleyicilerimiz Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sevgili eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Hanım'a, eniştesi Osman Tacar'a ve canım torunlarım demiş. Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diye eklemiş. Seçil Kamber, günaydınlar, hayırlı sabahlar Aydın Çin'den yayın ekibine. Kolaylıklar diliyorum, dostlara sevgiler, selamlar diyor. Zeki Gül Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Dilek Yıldız, günaydın, mutlu sabahlar Alanya'dan. Sizi dinliyorum, sıradaki eser ekibe gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Türk sanat müziği asırların içinden süzülüp gelen bir kültür, bir estetik anlayışı, bir gönül terbiyesidir aynı zamanda. Her makamında ayrı bir incelik, her güftesinde, bestesinde bir birikim saklıdır. Bu musikiyi sevenlerin dünyası da başkadır. Bir eseri yalnızca dinlemezler, bestekarını tanır, güftekarını bilir, yorumcusunu hatırlar, hatıralarıyla birlikte yaşatırlar. Böylesine ince bir zevki, böylesine güçlü bir kültür hafızasını taşıyan bütün dinleyicilerimize, böylesine kıymetli bir mirası yıllardır büyük bir özenle yaşatan TRT ve bu eşsiz repertuarı her gün milyonlarla buluşturan TRT Name ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bizler geçmişle bugün arasında sağlam bir köprü kuruyor, kültürümüzün ve musikimizin en seçkin eserlerini gelecek kuşaklara ulaştırmaya aynı titizlikle devam ediyor olacağız. Ne mutlu bu güzel mirasa sahip çıkanlara, ne mutlu onu yaşatanlara, ne mutlu gönlünde Türk sanat müziğine daima yer açanlara. Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hasip Uygun, Manisa Salihli'den selamlarını ve sevgilerini göndermiş. Ekibimize armağan ediyor eserleri. Bugün dinleyicilerimizden Şükrü Tunar imzasını taşıyan birbirinden güzel eser istekleri geldi. Bu da gösteriyor ki büyük bestekarlarımızın eserleri yıllar geçse de aynı ilgi ve sevgiyle dinlenmeye devam ediliyor. Sayın Hasip Uygun'un isteği üzerine Türk sanat müziğine unutulmaz eserler kazandıran Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki kıymetli bestesi Gülen Yüzün Solmuş Sevgilim Senin Süheyla Eren'in yorumuyla gelecek. Ardından Kuşadası'ndan Servet Şahin'in isteğini dinleteceğiz. Sevgili eşi Necla Hanım'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor sevgili dinleyicilerimiz.

Hatay Durak, günaydın, hayırlı sabahlar. Erzurum'dan selamlar diyor. Hatay Antakya'dan bir dinleyicimiz hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler demiş bize. İyi ki varsınız diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını ve saygılarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine'ye, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Nami dinleyen herkese armağan ediyor. Sabriye Güloğlu Antalya'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri TRT Nami dinleyen herkese, bize ve Sinoplu aileme armağan ediyorum demişler. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar gönderiyorum size. TRT Nami dinleyen herkese, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum diyorlar. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Sıradaki eser size ve aileme armağan olsun demişler. Huriye Özer Niğde'den selamlarını gönderiyor. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan günaydın diyor. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar dilemiş bize. Muhayyer makamında sevilen bir eser seçmiş. Çiğdem Yarkın'ın yorumuyla Esmerim Kıyma Bana, bestesi Türk Sanat Müziği'nin büyük bestekarlarından Saadettin Kaynağı ait bu güzel eseri dinleyeceğiz. Özgür Yükseltaş Samsun'dan selamlarını gönderiyor. Kastamonu Tosya'dan Şevket Çilingir, Mustafa Uzbilgin, Kemal Cezar, Yalçın Çubukçu armağan ediyor. Zekai Tunca'dan bir eser dinleyeceğiz. Her iki dinleyenimize de güzel mesajları ve eser tercihleri için çok teşekkür ediyoruz. Zekai Tunca'nın yorumuyla Git Gidebilirsen, Sayın Zekai Tunca'ya gönül selamlarımızı ve büyük sanatçımıza da baki saygılar gönderiyoruz.

Erkan Baş Samsun'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Değerli ekibinize, TRTname dostlarıma ve kendime armağan ediyorum diyor. Şenol Akkuş da bizimle. Teşekkür ediyoruz kendisine. Zeki Başoğlu, TRTname Sabahın Namesi programını dinliyorum demişler. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat, günaydın. Güzel eserler sabaha hoşluk katıyor. Zarif sunumlarınızla Erdek'ten gönül dolusu sevgiler demişler. Çok teşekkür ederiz. Meral Özsan Sabahın Namesi ekibine, değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze, emeğinize sağlık. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz mesajınıza. Rıfat Ulupınar, çok teşekkür ediyorum eserler için. Çamlıca'dan sizi dinliyorum demişler. Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor. Güzel bir hafta sonu dilemiş. Sıradaki eseri Canım Ablam, Seven Kurtboğan'a ve size armağan ediyorum diyorlar. Oktay Hançer mutlu sabahlar dilemiş. Erciş'ten bizi dinliyor. Hatice Biçer Konya'dan selamlarını gönderiyor. Adnan Önem Aydın Karaca Sudan selamlarını ve saygılarını gönderiyor. Eda Güzel bizi dinliyor. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan bizi dinliyor. TRTname sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına ve yeğenine ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Sözlü Hak makamında gönüllerde ayrı bir yeri olan güzel bir eser dinleyeceğiz. Eda Şimşek yorumuyla. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Süleyman Altuner Ankara'dan bizi dinliyor. Adanalı hemşehrilerime hayırlı hafta sonları diliyorum demişler. Ormanlarımızı koruyalım diye de ekliyorlar. Muhayyer Kürdi makamında hafızalarda yer etmiş güzel bir eserle devam ediyoruz. Turgay Kızıltuğ'un yorumuyla, duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini geliyor. Bestesi Selahattin Altınbaş'a, güftesi Turgut Yerkent'e ait bu kıymetli eser sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, ayrılık vakti geldi. Saatlerimiz 9.52 gösteriyor. 3 saat boyunca güzel namelerde buluştuk. Programımız boyunca gönderdiğiniz her mesaj, her selam, her güzel dilek ve her eser tercih için gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan, yıllardır aynı sadakatle TRT Name'yi dinleyen eserleriyle, bestekarlarıyla, güftekarlarıyla bu büyük musikiyi yaşatan bütün dinleyicilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin ilgisi, nezaketi ve Türk sanat müziğine gösterdiğiniz vefa bizlere her hafta aynı heyecanla mikrofon başına geçme gücü veriyor. Türk sanat müziği milletimizin kültür hazinesinin en kıymetli emanetlerinden biri. TRT Name olarak bu eşsiz mirası sizinle buluşturmaya, nice güzel eserleri hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün adını anabildiğimiz ya da süremiz nedeniyle anamadığımız bütün dinleyicilerimize, gönül dostlarımıza en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Son olarak Instagram hesabımıza gelen mesajlardan, en azından isimlerden de bahsetmek istiyorum. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan dinliyor bizi. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan mesajlarını gönderiyor. Serkan Alkan Sivas Koyuhisar'dan hayırlı sabahlar dilemiş bize. Bahçelerinde çalışıyorlarmış. Çalışırken de bizi dinliyorlarmış. Papatya resmi göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Bir sonraki sabahın namesinde yeniden buluşmayı diliyoruz. Bizler 3 saat boyunca sizlerleydik. Elif Balcı, Hasan Tellioğlu ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle sevgili dinleyicilerimiz. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nuyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılması beklentisiyle F-35 sürecini değerlendirdi. Bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz dedi. Katsa da yakında bir neticeye ulaşılacağını söyledi. TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Fidan, NATO zirvesi yayınlarındaki katkısı için TRT'ye de teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'ye F-110 jet motorlarının satışına ilişkin ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi sona erdi. Satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Böylece Milli Muharip Uçağı Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının satış süreci kongre engeline takılmadan devam edecek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi. Müslim Sarı, CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz ifadelerini kullandı. CHP'de il yönetimlerine yönelik ihraçlar sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında 7 il başkanı ve yönetimi daha görevden alındı. 3 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ankara'da

yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuştu. Duran, o gece hainlerin hesap edemediği Türk halkının sivil demokratik tepkisiydi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğine sahip çıkmasıydı dedi. İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz'un Türkiye'yi kuşatma teşebbüsü ve Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden tarihi bir kırılma anı olduğunu belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Buna göre vatandaşlar Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olarak kullanacak. Türkiye depremlerden etkilenen Venezuela'ya yardımlarını sürdürüyor. 30 ton insani yardım malzemesi Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 uçakla Venezuela'ya götürüldü. Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenica'da yaşanan soykırımı unutmamak ve dünyaya barış mesajı vermek amacıyla barış yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar 3 gün boyunca 100 kilometre yol yürüdü. Defnedilecek 10 soykırım kurbanının aşı yürüyüşün son noktası olan Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Hayat hikayelerimizden izler taşıyan şarkılarla yaşamı renklendireceğimiz ve duygularımızı dile getireceğimiz harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün nostaljik programımız Nihavend makamında şarkılarla başlıyor. Bir Selahattin İnal bestesinde İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan'ı ağırlıyoruz. Sanatçı çok sevilen düet usulündeki şarkıyla bize sesleniyor. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum, gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

İçime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Günlerdir içime çöktü.

Türk musikimizin kıymetli sesi, kıymetli sanatçısı Vedat Çetinkaya 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir Saadettin Öktenay şarkısıyla konuğumuz oldu. Güftesi Yahya Benekaya ait Nihavend makamındaki bu şarkı 80'li yılların sonunda Zeki Müren tarafından dinleyicilerle buluşturulmuştu. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum, böyle ağlamaklı oluşum ondan. Evet efendim, bu güzel eserin ardından yolculuğumuz 2008 yılında yayınlanan bir albümde yer alan Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sevilen şarkısıyla devam ediyor. Melihat Gülses'in Beyaz Köpükler albümünde seslendirdiği güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkı Nihavend makamında. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı anonim bir nihavend eserle seslendi bizlere. TRT bünyesinde yapılan solo albüm çalışmalarında sanatçımızın 2015 yılında yayınlanan albümünde yer alan eseri dinledik. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın aybalan maralıyam. Efendim, bu güzel şarkının ardından yine Efsunlu Nameleri Gül Yazıcı'nın sesinden dinlemeye devam edeceğiz. Yavuz Özüstü'nün güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait şarkısında sanatçımız bize şöyle seslenecek. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

2020 yılında aramızdan ayrılan İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Koray Safkan'dan dinledik Kadri Şençalar'ın bu sevilen şarkısını. Bu vesileyle değerli sanatçımızı da bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Koray Safkan'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri dinledik. Ey güzel İstanbul benim sevgili yarim, güzelliğin aksetmiş boğazın sularına diye seslendi sanatçı. Evet, güzel İstanbul adına bestelenen o nadide şarkılardan birini dinledik. İstanbul'un güzelliği birçok şairi ve bestekarı mest etmiş efendim. O yüzden bu güzel şehir adına nice şarkılar bestelenmiş, nice dizeler kaleme alınmış. Biz de sizlerle paylaşmaktan keyif duyuyoruz. Şimdi ise gönüllerde yer eden ve unutulmayanlar adına bir şarkı paylaşacağız. Ekrem Güyer'in Nihavend eserinde Tuğçe Pala'yı ağırlayacağız. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem.

Rab, kalbimin sahibi nerede? Aradım, sordum onu her yerde. İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehzem Özçimşir'in 2001 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaştık sizlerle. Bu sevilen şarkı bir dramalı Hasan Hasgüler bestesiydi. Değerli dostlarımız, nostaljik yolculuğumuza Segah makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sıradaki sanatçı konuğumuz Filiz Tıram, 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıtla bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Nuri Halil Poyraz'ın sevilen şarkısına sesiyle hayat verecek. Ah o gönül hırsızı, verir içime sızı. Yaktı beni, kül etti. Ah o gönül hırsızı.

Değerli dostlarımız, Segah makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Asuman Assım Görgün'ü konuk edeceğiz. Sanatçı çok özel bir Saadettin Kaynak eseriyle bizlerle birlikte olacak. Dinleyeceğimiz eserin güftesi kayıtlarda Ercüment Er olarak geçiyor ve bu ismin ise bir zamanlar Nazım Hikmet'in de senaryo yazarken kullandığı mahlasına ait olduğu söyleniyor. Evet, aşkın ve derin duyguların tarif edildiği Segah makamındaki bu şarkıyı aynı zamanda Nesin Sipahi de ilk kez taş plağa seslendirmiş. Böyle bir özelliği de var şarkının. Şimdi ise Asuman Assım Görgün yorumuyla sizlerle buluşuyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ 2009 yılında seslendirmiş olduğu bir Teoman Alpay şarkısıyla konuğumuz oldu. Güftesi Senur Çelik imzalı Segah makamındaki bu şarkı aynı zamanda 1969 yapımı olan yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği ve başrollerini Tanju Gürsu ile Türkan Şoray'ın paylaştığı Buruk Acı filmine de adını vermişti. Evet, unutulmaz Yeşilçam şarkılarından birini dinledik. Şimdi yine çok özel bir Saadettin Kaynak şarkısına kulak vereceğiz. Kemal Caner'in 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz Segah eserin güftesi ise Karacaoğlan'a ait. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye.

İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş'ı ağırladık. Sanatçı Turhan Toper'in Segah türküsüyle bize seslendi. Bala çiçek açar bahar gelende, ne hoştur bu mevsim Gonca Deren'de. Efendim, bahar kokulu bu şarkının ardından şimdi yine bir Yeşilçam şarkısını dinleyeceğiz. Yeşilçam şarkılarının kalbimizdeki yeri apayrı. Çünkü bizlere nostaljiyi buram buram yaşatan şarkılardan. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bir Mustafa Seyran bestesi. Güftesi Mehmet Erbulan ait Segah şarkıda Hamiye Turan ve Alper Diler bizlerle birlikte olacaklar. Bu sevilen şarkıyı ilk kez 1974 yılında Emel Sayın seslendirmiş. 1975 yılında ise Ahmet Özhan ve Hale Soygazi'nin başrolünü paylaştıkları Bak Yeşil Yeşil filminde de Ahmet Bey tarafından seslendirilmiş. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Türk musikisinin duayen sanatçılarından Mustafa Sayyaşar'ın yorumuyla özdeşleşmiş bir şarkıyı dinledik. Efendim, bu şarkıyı sanatçı ilk kez 1967 yılında seslendirmiş, 1971 yılında yayınlanan plaklarda da yer almış. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun bir başka duayen sanatçısı Akif Özüşen yorumuyla sunduk sizlere bu sevilen eseri. Evet, birlikteliğimiz Segah makamındaki şarkıların ardından onun kardeş makamı olan Hüzzam makamındaki eserlerle devam ediyor. Rahmi Duman'ın güftesini kaleme aldığı bir İsmail Hakkı Nebiloğlu bestesinde İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Mehmet Özkaya'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunacağız sizlere. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen. En nihayet anladım, yokmuş gören, hatta bilen. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

Sana çiçek yolladım akasyalar açarken. Yesari Asım Arsoy'un ölümsüz eserinde Umut Akyürek bizlerle birlikteydi. Hüzzam makamındaki bu şarkıyı sanatçı Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albüm serisinin 10. albümünde seslendirmiş. 1996 tarihli bu albümün müzik yönetmenliğini ise Çetin Körükçü üstlenmiş. Bu minik bilginin ardından yolculuğumuza bir başka sevilen Hüzzam eserle devam edeceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın'ı konuk ediyoruz. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz eser çok sevilen bir Neveser Kökteş bestesi. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla başımı göğsüne koysam beni okşar mısın?

Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar. Cavit Tanüre'nin 2005 yılında seslendirmiş olduğu Teoman Alpay bestesine kulak verdik. Hüzzam makamındaki bu hüzünlü şarkı, mevsim yaz da olsa bazı kalplerin hala baharda kaldığını bize hatırlattı. O yüzden diliyoruz ki sizin her mevsiminiz yaz kadar coşkulu, neşeli, sıcacık olsun değerli dostlarımız. Evet, birlikteliğimiz hareketli bir hüzzam türküyle devam edecek. Kadri Şençalar'ın güftesi Necdet Atılgan'a ait eserinde Hamiyet Turan ve Bekir Ünlü Ater bizlerle birlikteler. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Hareketli bir Füzem Türkü'de Tuğçe Pala'yı ağırladık. 2013 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Efendim, bu güzel hareketli şarkının ardından ritmimizi yine düşüreceğiz ve Kürdi makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Turhan Taşan'ın güftesi Güleda Keleş'e ait olan Kürdi şarkısını Nazan Sıvacı yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçının yeni şarkıları TRT repertuarına kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalarda 2015 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sunuyoruz sizlere. Aklıma aldın baştan, ben artık ben değilim. Yarı yolda bırakma, bir ömür seninleyim.

70'li yılların sevilen Yeşilçam filmlerinin yine en sevilen şarkılarından birini dinledik. Belgin Erol Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi eserini seslendirdi. Efendim dinlediğimiz bu şarkı 70'li yıllarda birçok Türk filminde kullanıldı demiştik. Bunlar arasında 1972 yapımı olan ve başrolünde Sadri Alışık'ın yer aldığı Afacan Harika Çocuk ve yine Fatma Girik ile Salih Güney'in başrollerini paylaştığı 1971 yapımı İki Ruhlu Kadın filmi yer alıyor. Bunun yanı sıra değerli sanatçı Emel Sayın da bu şarkıyı seslendirmiş. Aynı zamanda sanatçının 1972 yılında yayınlanan 45'lik plağında da bu sevilen şarkı yer almış. Aynı zamanda bu plakta Bilemezsin Ki, Kara Kara Gözler ve Ne Birleştik Ne Ayrıldık gibi sevilen şarkılar da yer alıyormuş. Evet, bu minik bilginin ardından şimdi yolculuğumuza günümüzün sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Özellikle 2000'li yıllarda çokça duyulan ve söylenen bir Zekai Tunca şarkısını dinleyeceğiz. Elif Güreşçi'nin de 2000 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz bu unutulmaz eserin sözleri ise Aşkın Tuna'nın kaleminden çıkmış. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Değerli sanatçı Nesin Sipahi, İsmet Nedim'in o çok sevilen unutulmaz eseriyle bize seslendi. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı sanatçı ilk kez 1968 yılında yayınlanan 45'lik planda seslendirmiş. Bu plan diğer yüzünde ise yine unutulmaz bir şarkı olan Agora Meyhanesi isimli eser yer alıyormuş. Evet, yine minik bilgimizi sizlerle paylaştıktan sonra şimdi sanatçılarımız Faruk Salgar ve Esra İçöz bir Necdet Tokatlıoğlu bestesiyle konuğumuz oluyorlar. Deneyeceğimiz Muayyer Kürdi eserin güftesi ise Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Ayrılık var çükan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda. Evet değerli dostlarımız, Bahadır Özüşen bizlerle birlikteydi. Sanatçı 2015 yılında Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetiminde Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği kayıtla konuğumuz oldu. Bir Selahattin İçli şarkısını dinledik beraberce. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ezgi Köker'i konuk edeceğiz. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Sade isimli albümünde yer verdiği Amir Ateş bestesini dinliyoruz. Bu unutulmaz şarkının güftesi Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Elbette geçme zamanı olur ki programının dinleyicileri. Bugün yine yaşamdan izler vardı şarkılarda. Ayrılıklar, hüsranlar, hayal kırıklıkları ya da tüm bunlara inat, sevdalar, neşeler, coşkular, umutlar, heyecanlar. Biz insana dair tüm duyguları şarkılarda yaşadık, şarkılarda paylaştık ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Yıldırım Gürses şarkısında Seval Şentürk ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nuyuma Boaka ile İstanbul'da görüştü. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların artık sadece cephede verilmediğini söyledi. Uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığını belirtti. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullandı. Savunma sanayinde %82'lik yerliliğe ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, milli güvenlikten asla taviz veremeyiz dedi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreni programında konuştu. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO zirvesinde de gördük ki dostlarına güven, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren bir Türkiye var dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını, uzay ve havacılıkta yeni ufuklara yürüdüğünü söyledi. Bakan Kacır, Zonguldak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeleri toplu açılış töreninde konuştu. Yılın ilk yarısında borsaya jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamalar damgasını vurdu. Küresel savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine ilgi arttı. Türk savunma sanayinin lokomotif şirketlerinden Aselsan'sı performansıyla tüm küresel rakiplerini geride bıraktı. Ocak-Haziran döneminde yatırımcısına yaklaşık %49 getiri sağladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Türk savunma sanayinin ve insansız hava araçlarının geldiği seviyenin ne kadar önemli olduğunu NATO zirvesiyle teyit etmiş olduk dedi. Müslüm Sarı, CHP olarak savunma sanayinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçte de destekliyoruz ifadelerini kullandı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu söyledi. İran'a 1000 füze doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır durumda dedi. ABD Hazine Bakanlığı da İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran sert tepki gösterdi. 31 yıl önce Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Bosna Hersek'te bulunan Putaçak

0: 2.45'te ise gözler Arjantin-İsviçre maçına çevrilecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Japonya ile karşılaşacak. 13.20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: İstanbul 28, İzmir 34, Çanakkale ve Konya 31, Kahramanmaraş 33, Gaziantep 35, Malatya 36, Diyarbakır 39, Erzurum ve Trabzon 27 derece. Haberleri dinlediniz.

0: CRC Name.
1: Hoşsa da.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi bugüne kadar düzenlenen en iyi zirve organizasyonu olarak akıllarda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm liderlerin organizasyonu tebrik ettiğini söyledi. Organizasyondaki başarıyla alınan olumlu kararlar arasında doğrudan bağlantı var dedi. Zirvede sadece liderlerin değil, heyetlerin, basın mensuplarının ve tüm konukların düşünüldüğünü vurguladı. Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla Türkiye'den anma mesajları paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında, Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, "Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır" ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor, 24 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar

büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. Kendilerine banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtıp 248 kişiyi 8 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Tunceli merkezli 6 ilde siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Muş'ta Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Su altı ve havadan yapılan çalışmalarda 80 personel görev alıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 15 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistemler ücretsiz olacak. Hatlar gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak. İspanyol yargısı küresel Sumut filosuna İsrail'in müdahalesini incelemek için harekete geçti. Soykırımcı İsrail Genelkurmay Başkanı ve üst düzey bir askeri yetkili hakkında filodaki kişilerin yasa dışı şekilde alıkonulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu öne süren Trump,

0: Stüdyoname.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Gülden Özpamuk. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Serhat Çiğiltepe, Kanun'da İlhami Çetik, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, Viola'da Kumsal Okur, Kemençe'de Sercan Halili, Ritim Saz'da Bilal Bilke ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyenlerimiz, Stüdyoname'nin ilk bölümünde klasik Türk musikisinin zarif makamlarından biri olan içten ve ölçülü seyriyle bizlere farklı duygular yaşatan Neva makamının tınılarıyla birlikte olacağız. İlk olarak Tamburi Cemil Bey'in Neva Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Neva makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyenlerimiz, Stüdyo Name programı Şemsettin Ziya Bey'in Neva şarkısıyla devam ediyor. Sanatçımız Aslı Pakalınlar söylüyor. Kosinem ateşe yansın, gönül eğlensin, aldansın. Firakı hicrinle yansın, gönül eğlensin, aldansın.

Değerli dinleyicilerimiz, bestelediği eserlerle musiki tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Selahattin Pınar'ın güftesi büyük Türk mutasavvıf şairi Yunus Emre'ye ait Neva eserini sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi.

Hicran gönül belası, feryat aman elinden. Can verse müptelası, çıkmaz o can evinden. Üstad Saadettin Kaynağ'ın Neva şarkısını sanatçımız Deniz Macaroğlu sizin için söylüyor.

Neval makamında dinleyeceğimiz son eserin bestesi ve güftesi Tamburi Mustafa Çavuş'a ait. Şefimiz İpek Derili yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Muntazırım teşrifine, reftar ile revişine, bir ben miyim aşık olan bülbül aşık gülüşüne.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde hüzünle zarafeti iç içe geçiren derin ve etkileyici nameleriyle dinleyeni, kalbinin en hassas yerinden yakalayan Hüzzam makamında eserler dinleyeceğiz. İlk şarkımızın bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Rüştü Bingöl'e ait. Sanatçımız Alper Diler söylüyor. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Seyla Bey'i aşka tutulup çağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Değerli dinleyenler, sırada Bimen Şen'in Hüzzam şarkısı var. Sanatçımız Didar Aliye Koyuncu sizin için söylüyor. Haleli gözlerin hayale döndü, aşkımın ateşi melale döndü. Gönlümde hüzün var, yaklaştı akşam, ömrümün güneşi zevale döndü.

Sırada Türk müziğinde sevilen eserlere imza atan Hüseyin Maya'dan Hüzzam makamındaki şarkısı var. Sanatçımız Meliha Yazıcı'dan dinliyoruz. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur. Yâre ömrünü versen yine başka yar bulur. Bu şifasız yaradan sanma gönül kurtulur. Yâre ömrünü versen yine başka yar bulur.

İçimde kim vardır bir bilebilsen, kendini bulursun kalbime girsen, ben gibi bir yansan, bir sevebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen. Türk sanat müziğinin en üretken ve duygulu bestekarlarından biri olan Yusuf Nalkese'nin güftesi de kendisine ait Hüzzam şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sırada Mustafa Seyran'ın Hüzzam şarkısı var değerli dinleyenler. Sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece?

Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. İrfan Özbakır'ın güftesi Ayhan İlter'e ait Hüzzam şarkısını sanatçımız Oktay Can Türk'ten dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boyler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Gülden Özpamuk. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. Soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emin Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclis'te anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. İstanbul'da Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tiyatro ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bulunuyor. 29 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan 307 organize suç örgütü üyesi için kırmızı bülten çıkarılacağını açıkladı. Bu yıl 478 suç örgütüne yönelik 1272 operasyon düzenlendiğini vurguladı. Yıl sonuna kadar büyük bir kısmını eylem yapamaz hale getireceğiz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislere lojman müjdesi de verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıkladı. Bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Eskişehir'in Miyalı Çıçık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, en sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemi başlıyor. Toplam 2400 megawattlık YEKA yarışmalarına ilişkin ilan resmi gazetede yayınlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yeni yatırımlarla enerji dönüşümünün hızlanacağını açıkladı. Gıda işletmelerine yönelik sıkı denetimler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda Haziran ayı içinde 127.643 denetim yapıldığını söyledi. İran dini lideri Müşteba Hamaney yazılı açıklama yaptı. Babasının intikamını alacaklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

Orhan Özgediz'in yönetici Sabah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Solist Şeniz Güneş, ara taksimini klarnetle Salih Çağlar yapacak.

Orhan Özgediz'in yönettiği Sabah Faslı'nı dinlediniz. Solist Şeniz Güneş'ti. Ara taksimini klarnetle Salih Çağlar yaptı.

0: SRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yılın, haberleri sunuyoruz. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki bir market deposunda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Gazi Meclisi anma programı düzenlenecek. Program Meclis Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı. Srebrenica'yı asla unutmayacağız dedi. Erdoğan mesajında Srebrenica'yı tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Srebrenica soykırımını büyük trajedi olarak tanımladı. 31 yıl önceki soykırımın insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Srebrenica'da şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Srebrenica soykırımının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Srebrenica soykırımının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, Srebrenica'yı anmak sadece yas tutmak değil, vicdanı ayakta tutmaktır ifadelerini kullandı. Srebrenica soykırımında katledilen Boşnaklar için anma töreni düzenleniyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soykırımın unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hedefin bu suçun tekerrür etmemesini sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek halkının yanında olduğuna vurgu yaptı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Ürdün'ün mevkidaşlarıyla görüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner

dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 7 kişinin firari olduğunu açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal hesabından şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 milyon yatak kapasitesiyle gençlerin yurt sorununun çözüldüğünü belirtti. Öğrencilerin 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye teslim edilmediğine vurgu yaptı. Muğla'da konuşan Bakan Aşkın Bak, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbecilere geçit vermediğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi proje alanını ziyaret etti. Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayarak projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin Aziz Sancarlar yetiştirmeye devam etsin," dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müşteba Hamene ise yazılı açıklama yaptı, babasının intikamını alacaklarını söyledi. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi, birbirinden güzel eserlerle karşınızdayız. İlk bölümde Buse'lik şarkılarımız var. Stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum şimdi. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celaleddin Biçer, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Adem Atuk. Efendim, bugünkü akustik name programına bestesi Erol Sayan hocamıza ait Buse'lik şarkıyla başladık. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Yine Buse'lik bir eserle devam ediyoruz. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, az önce icra ettiğimiz eserin güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Teoman Alpa'ya aitti. Laleler her yıl açar bak mestinaz hep uykuda. Yine Buse'lik bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Besim Berkmen'e, bestesi Cinüçen Tanrı Korur'a ait Buse'lik şarkı. Sevdası hayalgahıma bir ok gibi battı.

sırada güftesi Şemsi Belli, bestesi Selahattin İnal'ın o çok sevilen Buse'lik şarkısı var. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak izi var.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Acem Kürdi şarkılar var. İlki hafız bestekar Saadettin Kaynağı ait, güftesi de Vecdi Bingöl'ün. Söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar.

Gönül alkışlarıyla selamlıyorum güzel eşliklerinizi, sevgili kardeşlerim. Çok teşekkürler. Sırada Zeki Müren'in çok sevilen bir Acem Kürdi şarkısı var. Zehretme hayatı bana canım.

0: TRT Name.
1: Gönüllerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Güzel eşlikleriniz için sağ olun, var olun. Şimdi sırada Refik Fersan'a ait güftesi de Cenap Muhittin Kozanoğlu. Acem Kürdi şarkısı var yine. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Buyurun.

Sırada bir muhayyer Kürdi türkü var. Sizlerin de eşliğini bekliyoruz elbette. Çünkü çok sevilen bir türkü yine. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır.

0: TRT Name.
1: Acem Kürdi bir şarkı var sırada. Güfte ve Beste Nimet Hanım'a ait. Altın Tas'ta Gül Kuruttum, diğer bir ismiyle Alim.

Sıradaki Acem Kürdi şarkımızın bestesi Arif Sami Toker'e ait. Şimdi anladım neden bana küstüğünü.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Program yapımcımız Aslı Boler, Tom Meister'imiz Ali Taşçıoğlu ve ben Elif Güreşçi son bir eserle huzurlarınızdan ayrılacağız. Fakat öncesinde bugün stüdyoda bana güzel eşlikleriyle icralarda destek olan, güzel eşliklerini sunan sevgili kardeşlerimi tekrar anons edeyim sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, violonselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve perküsyonda Adem Atuktu. Sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine tekrar. Ve son bir türküyle bitiriyoruz, daha doğrusu Acem Kürdi bir şarkıyla bitiriyoruz programımızı. Nasibin Mehmet Yürü'ye ait. Kır atıma bineyim, yar yoluna gideyim. Beni aşka düşüren gül yüzünü göreyim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, 6 günlük bir aradan sonra bir cumartesi akşamında tekrar birlikte olduk sizlerle. Programımıza sevilen güzel bir eserle başladık. Güftesi Şeyda Temuçin'e, bestesi Ziya Taşkent'e ait Kürdili Cazkar makamında. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. Muazzez Abacı'nın sesinden dinledik hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Saat 21'e kadar muhteşem eserlerimizle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sırada güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend makamında yine güzel bir eserimiz var. Zekai Tunca seslendirecek. Mektuplar yazarım, dudak bükersin.

Ellerinize sağlık diyorum. Alanya'dan Dilek Yıldız, selam olsun, sevgiler, mutlu akşamlar herkese demiş. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, iyi akşamlar dileğiyle emeği geçenlere teşekkür ederiz demiş. Güzel bir hafta sonu diliyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor, iyi yayınlar diliyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor, mutlu akşamlar diliyor. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, kıymetli sunucumuz diyerek bana ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Çanakkale'den Engin Erdoğan selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Nerede, nerede olursan ol, beni de, beni de al yanına.

Güzel bir eser dinledik. Üner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Nerede olursan ol, beni de al yanına. Sırada güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Kadri Şençal'a ait Nihavend makamında güzel bir eserimiz var. Koray Safkan'ın sesinden dinleyeceğiz hep birlikte. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim.

Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu, beste Kerem Güney, makam Hicaz. Bu nostaljik, bizi geçmişe götüren, anılarımıza götüren güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kütahya Emet Yenice Köyü'nden Ömer Çetiner selamlarını göndermiş, hayırlı akşamlar diliyor. Tokat Erbağ'dan Fikri Aksoy iyi akşamlar dilemiş, ekibimizi selamlamış, sıradaki eseri ekibimize ve radyo dostlarımıza armağan ediyor. Bursa'dan İnci Kılıçoğlu iyi akşamlar dilemiş, sıradaki eseri Mehmet Ali Hocam için istiyorum demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Adnan Yıldız içten sevgilerini göndermiş, emekleriniz için teşekkür ediyorum demiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, bana armağan ediyor. İyi ki varsın. Varlığınız sağlık ve mutlulukla geçecek, uzun ömürle birlikte olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Manisa Turgutlu'dan İsa Taşdemir de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Çanakkale'den Sait Duran da şu anda bizlerle birlikte, yeni dinleyicilerimizden geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Bursa'da yaşayan Ali Boztekin'e armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a ve ekibimize armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın, güzel bir hafta sonu akşamından, gün batımından en derin sevgilerimi gönderiyorum. Sizi hasretle, özlemle dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Musikimizin taçlanmış eserlerini kulaklarımıza dolduruyorsunuz. Muhteşem güzide ekibe selamlar, teşekkür ediyorum demiş. Kalplerde iz bırakıyorsunuz demiş, övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Güzel bir Fas akşamından selamlar demiş Mustafa Ayla Aydemir. Sıradaki şarkıyı bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gebze'den Murat Şükür iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Sanatçımız Alper Diler sizler için seslendiriyor bu unutulmaz eseri. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni.

Saatlerimiz 19.24'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Muhteşem eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada çok sevilen, çok güzel, aşk dolu, harika bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sürpriz olsun sıradaki şarkımız. Şöyle bir bakalım mesajlara. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini selamlarını göndermiş. Ayvalık'tan Yasemin kokularıyla Hatice Okur Hanım'ın turunç kokuları birleşti. Numan Seymenoğlu'nun telli turnaları eşliğinde Ankara Radyosu'na Akşamın Sesi ekibine ulaştı. Dilek Hanım sizler evimde dinlemenin keyfini yaşıyorum diyerek yine her zamanki gibi güzel bir mesaj göndermiş. Güzel tatlı bir mesaj, teşekkür ediyorum. Benim seçtiğim bir eseri bize, kendisine, can kardeşi Stıka Tavukçu'ya, Hatice Okur'a, Numan Seymenoğlu'na, Arzu Murat Karaçelik çiftine ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, daha doğrusu şansına çıkan şarkıyı eşi Elif Hanım kızları Didem ve Leyla'ya, damadı Tevfik Pak Yürek'le, biriciğimiz Beliz Bebeğe demiş. Beliz Bebeğimiz de büyüdü maşallah, öpücük gönderiyorum buradan. Ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Harika bir eser gelecek Beliz Bebeğimiz için. Adana'dan Numan Seymenoğlu telli turnalar eşliğinde sevgilerini göndermiş. Muhteşem program olacaktır. Pırlantamız Dilek Hanım'a şimdiden teşekkür ediyorum. Tebrik buketleri sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu'na. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sağlığına yeniden kavuşmayı bekleyen tüm dinleyicilere armağan ediyor. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle demiş. İnşallah diyorum, teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Her zaman muhteşem olan Akşamın Sesi programında sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Sevgiler demiş, çok teşekkür ediyorum güzel mesaj için. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Ankara Radyosu'nun yıldızı, Akşamın Sesi'nin değerli yapımcısı, sunucusu Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyor.

Diyorum. Yine kavuştuk, özlem bitti, hoş geldiniz evlerimize demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, kıymetli evlatlarına, kıymetli torunlarına, değerli yapımcımız, güzel kardeşimiz diyerek bana, değerli teknik yönetmenimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Uşaktan kucak dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de şu anda bizi dinliyor. Akşamın Sesi programının tatlı dilli sunucusu Papatyası Dilek Hanım'a, değerli ekibe ve değerli radyo dostlarına selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, değerli annesi Fatma Hanım'a ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve Akdeniz'in incisi Antalya'dan Hatice Okur, turunç kokulu sevgilerini, selamlarını gönderdi. Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım, yine gönüllerimizi okşayan güzel şarkılarla beraber olacağız. Hep birlikte dinlemenin zevkini yaşayacağız demiş. Sıradaki eseri gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığıma, TRT Name dostlarına, Fazilet anneme, manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, kız kardeşim Ayşe Kartal'a ve kızı İrem Akılveren'e armağan ediyorum eseri demiş, sevgilerini göndermiş. Fazilet teyzemize buradan Burdur'a sevgilerimizi gönderiyoruz. O da can kulağıyla bizi dinliyor. Ellerinden öpüyoruz ve muhteşem bir şarkı armağan ediyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Ersoy seslendirecek harika eser demiştik. Bayram Şenpınar'a ait. Gönlümün sultanısın. Bu eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere ve sevilenlere de armağan olsun.

Muhteşem sözleri var. Tutunacak dalımsın, canımsın, canımsın muhteşem bir eser. Muazzez Ersoy seslendirdi. Gönlümün sultanısın. Saatlerimiz 19.32'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor ve sırada yine muhteşem bir eserimiz var. Güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selami Şahin'e ait Kürdi makamında. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum diyerek tüm eserleri TRTname dostlarımıza armağan ediyor. Samsun'dan Reyhan Baş, sevgili sunucumuz Dilek Hanım ve ekibine, name dostlarıma selamlar sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Boyar'a, Dilber Kaymakçı ve name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Salih Kurt, Fatma Açan, Mustafa Ali Aydemir, Ümit Kaya Çelebi, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen ve ekibimize armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte selam olsun güzel yüreklere, hayırlı akşamlar demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve sessiz dinlemede olanlara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Konya Akören'den İlkay Karabiber mutlu bir yayın diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Fatma Hanım'a, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Muz Diyarı Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu iyi yayınlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamurlulara ve hepimize armağan ediyor. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım diye de güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Bolu'dan Polat Polat, başarılarınızın daim olması dileğiyle selam ve sevgiler demiş. Sıradaki şarkıyı kendisiyle birlikte bizi dinlemekte olan eşi Beşire Hanım'a armağan ediyor. Teşekkür ederiz demiş. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Bartın'dan Musa Aytu iyi akşamlar diliyor. Selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte. Sıradaki eseri siz kıymetli gönlü yüreği kendi güzel insan sarı papatyamız Dilek Hanım size öncelikle demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Bey'e. 52 yıllık eşi Nafiye Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına sıradaki eseri armağan ediyor. Harika bir eser armağan etmiş olacaksınız. Teşekkürler. Hatay Payas'tan Mehmet Andız, herkese iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizi dinliyor, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm TRTname dostlarına, ekibine, sana ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sarı papatyam, geçmiş doğum gününü kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri damatları Halil İbrahim Bey'e, gelinleri Duygu Hanım'a, Seven Kurtboğan Savtekin'e, Almanya'dan Suna Koçak ve herkese armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser dinleyeceğiz demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Siz de eşlik edin lütfen bu güzel esere. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar.

Öncelikle çok güzel bir saz semaisi dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz makamında Refik Talat Alpman imzasını taşıyan, ardından da muhteşem bir eser dinledik. Yaşar Güvenir'e ait Hicaz makamında Mehmet Özkaya seslendirdi. Çaresizim, çaresiz. Saatlerimiz 19.54'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Adresimizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. TRTname, Akşamın Sesi paylaşıma iletilerinizi gönderebilirsiniz. Sevdiklerinize, kendinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. İletileriniz de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Sevgi dolu, övgü dolu. Sırada Zeki Müren'in seslendireceği, sanat güneşimizin sesinden dinleyeceğimiz aşk dolu bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz aşk dolu eserimizi. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Gönülden teşekkürlerim sizleredir demiş, biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri ailesine, radyo dostlarına, Ömer Altunbaş hocalarıyla, TSM korosuna, hoca

sanatçılarının eşi Emine Altunbaş'a, İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış, sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Yurdumun her köşesine selam olsun demiş Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar, iyi akşamlar dilemiş. Gün batarken, bir yaprak düşerken, bir keman taksimi, bir şarkı, şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. Teşekkür ediyoruz Rıfat Bey'e. Van Erciş'ten Oktay Hançer de bizlerle birlikte mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyor. Yine geldik haftanın en sevilen gününe ve radyo programına. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey'e. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, İzmir'de bulunan kıymetli ağabeyi Muzaffer Nadi Kürüm, kıymetli eşi Nilgün Hanım'a, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş sevgilerini göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarına ve demiş ki bu hafta yaş gününü kutladığımız değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Bana doğum günü hediyesi olarak göndermiş Ayhan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Zaten sizlerden bana çok güzel mesajlar geldi sevgili dinleyicilerimiz. Doğum günüm için 8 Temmuz'daydı doğum günüm. Ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara Yeni Mahalle'den Hakan Ayhan da bizlerle birlikte. Hakan Bey, bir süredir yoktunuz, hoş geldiniz diyorum tekrar. Herkese iyi akşamlar dilemiş. Güzel eserler dinleyeceğiz, kolaylıklar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Tekirdağ Hayrabolu'dan yeni bir dinleyicimiz geldi, hoş geldi diyoruz İsmail Arıcan'a. Hoş geldiniz. Selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor bize. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Hüseyin Şahin, Oğuz Erişir, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andı, Salih Kurt ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Arifiye'den Recep Günay, geçtiğimiz haftalarda programımıza katılmaya başlamıştı, hoş geldiniz diyorum Recep Bey'e. Selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri eşi Lütfiye Sultan ve İstanbul'dan misafir olarak gelen Şaban Usta'ya ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Karabük'ten Hürmet Özdemir sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Şarkılar Dilek Hanım, size doğum günü hediyem olsun, mutlu yıllar demiş. Tüm şarkıları bana armağan etmiş. Çok teşekkür ediyorum Hürmet Özdemir'e. Yozgat Çayıralan'dan Hakan Uluer sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Yozgatlı hemşehrilerine ve name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte akşamın sesinde bugün de Didim'den selamlıyorum sizi demiş. Didim'e gitmiş Tamer Bey. Selamınızı aldık. Sıradaki eseri ekibimize, tüm name dostlarına ve bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem hepimizi selamlamış, hayırlı yayınlar diliyor, yeni yaşınız hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Şansına çıkan şarkıyı eşi Havva Nur Hanım, Zafer Özkara, Türkan Tanrı verdiler bana, Yıldız Erzi, Rezzan Çatalbaş, Hatice Okur ve Meral Özsan'a armağan ediyor. Ayrıca Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlere sevgilerini göndermiş. Sizin seçtiğiniz bir eseri canım eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Çok güzel, aşk dolu bir eser. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Aşkı bekle diyor kalbim.

bir gece, gelecek o sana gizlice, söyleyecek yanan gözlerle.

Sırada yine güzel bir eserimiz var. Unutulmaz, zillerden düşmeyen bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Müren imzasını taşıyan Kürdili Cazkar makamında. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri. Beypazarı'ndan İzzet Yücel hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize, tüm TRTname dostlarına, Türk sanat müziğini sevenlere armağan ediyor. Ayrıca Beypazarı TSM koromuza gelsin demiş. Hilmiye Sağlam Çankaya yine şahane namelerle akşamın sesi programı başladı. Sevgili Dilek kardeşimiz yine bizlerle. Ara sıra merhaba diyorum ama bu sizi dinlemiyorum anlamına gelmez. TRTname vazgeçilmezim. Sevgili Dilek kardeşim size ve tüm emeği geçen ekibe, tüm radyo dostlarına İzmir'den selam ve sevgiler demiş. Mutlu hafta sonları diliyor Hilmiye Sağlam Çankaya. Evet, her zaman bekleriz yazmanızı. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRTname dostlarına armağan ediyor.

Hatay'dan, Reyhanlı'dan Bünyamin Dadı da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Feride Dadı'ya ve tüm Testename dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Mustafa Çatlakkaya selamlarını göndermiş. Aladağ Eyner köyüne kucak dolusu selamlar demiş. Mustafa Bey de yeni dinleyicimizden geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Özkul hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Sündüz Özkul ve misafiri Ferhat Şentürk'e armağan ediyor. Emin Atik, Dilek Hanım güzel bir cumartesi akşamı yine sizlerle birlikteyiz demiş. Sıradaki eseri oğlu Burak Halim, sevgili eşi Canan'a ve bizlere armağan ediyor. Ahmet Özhan sizler için seslendiriyor bu muhteşem eseri. Hep birlikte dinliyoruz.

Sırada gerçekten çok güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Fethi Kara Mahmutoğlu'na, bestesi Turhan Taşan'a ait Nihavend makamında aşk dolu bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sürpriz olsun. İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı mutlu akşamlar diliyor. Musiki'nin kalbi TRTname'nin gönülleri mest eden programı Akşamın Sesi, birbirinden harika şarkılarla gah maziye bir pencere açıyor, gah yüreklerimize dolan coşkuyla yıldızlar arasında şıltılı bir yolculuk yapıyoruz. Mükemmel diksiyonunuz ve akıcı Türkçenizle birleşen zarif sunumunuzla daha da keyifli bir hal alıyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz bu güzel mesaj için. Sıradaki şarkıyı

Daki şarkıyı size armağan edeceğiz. Çok güzel bir şarkı gelecek sizin için. Neslihan Yakar Adana'dan hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilemiş. Dilek Hanım, Sarı Gülüm, her şey gönlünüzce olsun. Dilinizde, kalbinizde ne duanız, ne dileğiniz varsa kabul olması dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir dua, ne güzel bir dilek. Eksik olmayın Neslihan Hanım. Amin diyorum. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kağan, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, akşam ses ekibine selamlar, sevgiler demiş. Mutluluk, başarı dolu nice günler diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur ve Emre Bakır'a, ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu hafta sonları dilemiş. Hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu harika program bizlerde bağımlılık yaptı. Bizlere bu harika programı hazırlayıp sunan, başta Dilek Hanım olmak üzere emeği geçen TRT çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin

Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Her zamanki gibi güzel yurdumun güzel insanlarına, akşamın sesinin saygın nezih dinleyicilerine ve bizlere cumartesi pazar akşamları ruhumuzu okşayan, bedenimize huzur veren, ruha şifa, gönüle deva eserleri dinleten, biz dinleyicilerin sevgisini kazanmış olan, güzel Türkçesiyle programı sunan güzel insan Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Fatih Gürle'ye sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Bizden de size sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi bir yayın diliyor. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin, İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Size gelecek sıradaki eser. Erdek'ten Gülsefa Koçit, Can Bolat, gönüle dokunan, ilmek ilmek nakş olup işlenen, neşede, hüzünde, ruh şifa olan doyumsuz şarkılarımızla uzakları yakınlaştıran, dost radyomuza hayat veren siz Dilek Hanım'ın nezdinde emeği geçenlere binlerce teşekkürlerimi ve Erdek'ten gönül dolusu sevgilerimi sunuyor. Tüm şarkıları gönlüme alıyorum, sevgiyle kalın demiş. Teşekkür ediyorum Gülsefa Koçyiğit'e bu güzel mesajı için. Ve Bolivya'dan İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlar sevgiler gönderdi bize. Yine hafta sonunun en güzel programı akşam sesinde sanat müziğimizin doyumsuz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı kendisine Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Seniha Cengiz Han, Meral Özsan, Gülten Duran ve akşamın sesli dinleyicilerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Yüksel Uzel'in ölümsüz sesinden dinliyoruz. Hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz, harika bir eser, aşk dolu bir şarkı. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan, yazmaya fırsat bulamayan, seven sevilen tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sırada yine aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Ali Şen Ozan'a ait Muhayyer Kürdi makamında. Günahımsın, sevabımsın, hem kışım hem baharımsın. Bu aşk dolu eser bakalım kimlere armağan olacak? Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin iyi akşamlar diliyor. Şarkıları bize, ailesine, arkadaşlarına, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Halil İbrahim Zengin ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz da şu anda bizi dinliyor. Sıcacık sevgilerini göndermiş. Dilek Hanımcığım, hayat size hep gülsün. Yeni yaşınız mutlulukların kapısı olsun. Çok çok seviliyorsunuz. Ne güzel bir şey. Çok yaşa canım demiş. Çok teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a bu güzel mesajı için, bu güzel dileği duası için eksik olmayın. Çok teşekkürler. Akhisar'dan Cemal Oskay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Muğla'daki öğretmen kızı Burcu Oskay, Seferihisar'da bulunan hemşire kızı Emine Özenç, damadı Melih, torunu Milena Özenç'e armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş. Niksar'dan Selami Kabakçı sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler, sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a, Marmaris'ten gelen dostları Nezihe Hanım ve Birol Hanım'a armağan ediyor. Dikili'den Güler Sunar Karahan, akşamın sesi dinleyicilerine selamlar, gönül dolusu sevgiler demiş. Harika eserler ruhumuza huzur veriyor, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, Semir Kelle'ye armağan ediyor. Emir Kelle mi, Semir Kelle mi anlamadım ama Semir Kelle'ye armağan ediyor sanıyorum. Ayşe Erdoğan Akdoğan selamlarını göndermiş bizlere. Bugün sizi izinli diye düşünürken TRT Name'de sesinizi duymak beni mutlu etti demiş. Teşekkür ediyorum Ayşe Erdoğan'a. Bugün ve yarın programımız var, ben sunacağım. Pazartesi günü inşallah izne ayrılıyorum Ayşe Hanım. Sadece bir hafta program sunamayacağım. Ondan sonra tekrar inşallah birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum düşündüğünüz için. Sıradaki eseri görev yaptığı Ramazan Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Davut Yıldız, müdür yardımcıları Savaş ve Tuncay Hoca'ya, ofis memurlarına, önümüzdeki eğitim yılına enerjisini toplamaya çalışan öğretmen arkadaşlarıma ve destek ekibimiz hosteslerimize ve okulumuzun ana personeli yeterimize armağan etmek istiyorum. Yayınınızı zevkle dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmenlerimize, müdürlerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Şenol Akkuş, iyi akşamlar Name dostlarına, name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Van'dan Ümit Kaya Çelebi, selam olsun demiş. Sıcak bir Mersin akşamından merhaba demiş Gülten Duran, gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş doğum gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki eseri size armağan ediyorum. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ediyorum. İyi ki var.

bastınız demiş. Çok teşekkürler. Bingöl'den Mehmet Böçkün de bizlerle birlikte. İyi akşamlar. Hafta sonu gönüllerimize mutluluğu, güzelliği hatırlatan güzel insan. İyilik seni hiç unutmasın. Sıradaki eser eşime, name dostlarıma armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e bu güzel dileği için. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Sizlerleyim demiş. Teşekkür ediyoruz. Belgin Pesen Paten sizler için seslendiriyor sevgili dinleyicilerimiz. Günahımsın, sevabımsın, hem kışım hem baharımsın.

Günahımsın, sevabımsın, hem kışım hem baharımsın. Şöyle bir kontrol ettim sevgili dinleyiciler, arşivlerde Alişen Ozan bestesi demiş Muhayyer Kürdi makamında, ama Yılmaz Pakalınlar da sözleri Yalçın Benlican'a ait olan bu şarkıyı Hüzzam makamında bestelemiş. Yanlış not edilmiş buraya. Onu düzeltmek istiyorum. Bu eser güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Yılmaz Pakalınlar'a ait Hüzzam makamındaki bir versiyonuydu. Hep birlikte dinledik. Belgin Pesenpaten seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Sırada yine Hüzzam makamında muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan harika bir eser sizlerden iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Balıkesir'den Müjgan Adıgüzel Yerci, akşamın sesi dinliyorum, teşekkür ve sevgiler. Dilek Hanımcığım, Ankara Radyosu emekli sanatçılarımıza da yer verdiğiniz için teşekkürler. Bir de Yüksel Bozbay'dan dinletirseniz çok memnun olacağım. Yakinen tanıdığımdır demiş. İnşallah diyorum diğer programlarımızda. Teşekkür ediyorum. Gebze'den Murat Şükür iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bolu'dan Bedrettin Karaman da bizlerle birlikte. Bolu'dan selamlar gönderiyor.

Diriyoruz, duygu yüklü bir hüzzam eser bekliyoruz. Programımızda hüzzam eser yok deyince üzülüyoruz. İyi akşamlar diliyoruz demiş Bedrettin Bey. Bu dörtlükleri çok güzel yazıyorsunuz. Aklınıza çok güzel geliyor. Üzülmeyin, genelde hüzzam eserlerimiz hep oluyor. Bugün bakın çok sayıda hüzzam eserimiz var. 3-4 tane var yani sanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte dinleyelim sevgili dinleyicilerimiz. Alp Arslan sizler için seslendiriyor. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de.

Sırada yine Hüzzam makamında harika bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Güldür Artık Ağlatma. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Kocaeli'den Ayfer Gümüş hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Dilek Hanım, mutlu nice güzel yıllar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan iyi akşamlar demiş Aynur Turgut. Yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. Akhisar'da çok sevgili dostumuzun düğününe giderken yolculuğu sizi ve sizinle şarkılarınızla geçirmenin güzelliğini yaşıyoruz demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı oğlu Mehmet, kızı Tuğba'ya ve sevgili eşine armağan ediyor. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre, şu anda birlikte olduğum babam ve annemin kucak dolusu sevgilerini iletiyorum demiş. Aleykümselam diyorum. Ben de sizlere selamlar, sevgiler gönderiyorum teyzemize, amcamıza. Sıradaki eseri şu an bizi dinlemekte olan kıymetli kardeşlerime, özellikle Mehmet Akif'e, anneme, babama ve sevgili eşine armağan ediyorum demiş. Sevgili eşime armağan ediyorum demiş. Manisa'dan Özgür Yaygın iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı eşi Yavuz Yaygın, oğulları Çınar, Deniz Yaygın, evimize misafir gelip bizi sevindiren dayımız Suat Öz ve sizlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Programda emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Kayseri Seyran Tepe'den İsmail Özkıranatlı sevgilerimi sunuyor. Yaz mevsiminin güllerle donandığı bu günlerde Dilek Hanım'ın da akşamın sesi programı olunca keyfimize diyecek yok demiş. Teşekkür ediyorum güzel mesaj için. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına, arkadaşları Ahmet Sezgin, Osman Biçer, yeğeni Mehmet Özkıranatlı'ya, çocukluk arkadaşı Cemal Okan'a armağan ediyor. İzmir Morduan'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Doğum gününüzü kutlamıştım demiş. Teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar diliyor. Çok teşekkürler. Hep birlikte dinliyoruz. Gökhan Sezen seslendiriyor.

Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Kerkük'ten Nihan Dide'de dinleyicimiz bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş, kalp göndermiş sayfamıza teşekkür ediyoruz. Kerkük'e sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Ekibimizi ve tüm name dostlarını selamlamış. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak da bizlerle birlikte. Dilek Hanım ekibine iyi yayınlar, selamlar, sevgiler Didim'den Suna teyze demiş. Teşekkür ediyoruz. Utsunomiya'dan, Japonya'dan, kilometrelerce uzaktan bizlere sevgilerini, selamlarını gönderdi Yamaç Şahin Bostancı. TRT Name dostlarına özlem dolu sevgiler ve selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve teknik ekibine, Burdur'un sembolü sevgili Fazilet anneme Hatice Okur, Meral Erol Özsan çiftine, hastanede yatan Dilek Hanım'a, kızları Hiranur ve Almira'ya, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama ve eşine armağan ediyorum demiş. Mustafa Demirhan, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar TRT Name dinleyicilerine. Ben sizlerin çok eski dinleyicilerinizdenim. Çocuklarım sizlerin müziklerinizle büyüdü. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Sizler sayesinde buradan oğlum Akif'e, annesiyle birlikte kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum. Sıradaki eseri kızlarıma, oğullarıma, tüm dinleyicilere, siz Dilek Hanım, size ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Rize'den Selma Temizkan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Doğum gününüz kutlu olsun demiş. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri bana armağan ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir eser gelecek şimdi, aşk dolu. Güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi makamında. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinliyoruz hep birlikte. Bu aşka hiç kimse engel olamaz. Sen beni, ben seni sevdikten sonra.

0: sevdikten sonra.
1: Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli bestekarlarımızdan, sanatçılarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Soner Özer, kıymetli bestekarımız, Fethiye'den içten selamlarını göndermiş. Tüm Name dostlarına eğlenceli program diliyorum. Nice güzel programlar olsun demiş. Teşekkür ediyorum Soner Özer'e, kıymetli bestekarımıza. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da güzel bir mesaj geldi. Çok teşekkürler Dilek Hanım, yazan adına, besteleyen adına, seslendirilmesindeki değerli emekler adına ve şahsım adına, şahsınızda yayın ekibinize çok teşekkürlerimle saygılar sunarım demiş. Biz teşekkür ediyoruz kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocama. Kucak dolusu sevgilerimizi.

Selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da her zaman mesaj gelir bizlere. Teşekkür ediyoruz. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Yine muhteşem bir program. Musikimizin seçkin şarkılarıyla unutulmaz bir akşam. Hepinizi çok seviyorum Uğur Çınar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız, hocamız Akif Özüşen ve eşi Yasemin Özüşen şu anda bizi dinliyorlar. Kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermişler. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Geçen hafta yanınızdaydık, yine bu hafta evdeyiz. Sizin çaldığınız güzel şarkıları dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Almanya'dan gelen oğlum Ali Can'ıma, size, ekibinize ve sevgili eşime armağan ediyorum. Güzel akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Yine Ayvalık'tan Ela Altın hocamdan da bir mesaj ulaştı. Sevgilerini, selamlarını göndermiş. Çok teşekkürler, radyom açık, başarılar diliyorum. Tüm arkadaşlara selamlar, sevgiler gönderiyorum, öpüyorum demiş. Ela Altın hocama da kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Yılmaz Yüksel imzasını taşıyan yine güzel bir hüzzam eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçımız Süleyman Saral seslendiriyor. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım.

Sırada Kadir Şarman'ın seslendireceği güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Kadir Şarman'a ait Hicaz makamında güzel bir eser. Hep birlikte dinliyoruz. Bir değil bin şarkı yapardım sana.

Kadi Şarman hocamdan da bir mesaj ulaştı sanatçımız. Vefalı ve sevgi dolu yüreği dileği selamlar ekibe demiş. Sevgilerini göndermiş bizlere. Teşekkür ediyorum Kadi Şarman hocama. Ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu. Eskişehir'den İsmail Hakkayat iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Kütahya Tavşanlı'ya, Bozüyük'teki sevdiklerine armağan ediyor. Sevgili oğlum Mutlu Baki, eşleri Şerife ve Gonca'ya da armağan olsun. Bir şiir göndermiş. Yıldızlar vardı gecede ama sen neredeydin diye. Çok da güzel bir şiir. Okumanızı tavsiye ediyorum. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Konya'dan Hatice Biçer hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Aynur Kamçıcı Seferihisar Akarca'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Doğum gününüz kutlu olsun demiş bana. Teşekkürler. Sıradaki eseri eşi İbrahim Kamçıcı'ya ve bizlere armağan ediyor. Hüseyin Pıtlak sevgilerini göndermiş. Programınız her zaman olduğu gibi harika ve ötesi. Dilek Hanım mükemmelsiniz. Sıradaki eseri Şehit Ahmet Yetiş İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri ve kıymetli velilerimize armağan ediyorum demiş. Hüseyin Pıtlak yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz programımıza. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara'dan Meliha Gökkaya için de geliyor sıradaki eserimiz sevgili dinleyicilerimiz. Çiğdem Gürdal seslendiriyor sizler için Arpa Buğday Daneler.

programımız burada sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimiz bir potpourri Elif Güreşçi seslendiriyor. Bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Fatih Gürleyik. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan saygıdeğer TRTname dinleyenlerini, musikisever radyo dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Suat Güney. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Birsel Acar, meydan faslı ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu taşıyoruz. Musiki tarihimizde yaklaşık olarak 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen meydan faslı kültüründen ilhamla, bugün neredeyse unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel haline yakın bir fasıl sunmak istiyoruz sizlere. Sunacağımız Hicaz faslı, değerli ses sanatçısı dostlarım Ayşe Eren Yusuf, Celal Altınbaş, Esra İçöz, Ersin Çelik, Gürsoy Dinçer, Nevra Günay, Tuğçe Pala ile birlikte seslendireceğiz. Refakat edecek olan kıymetli saz sanatkarlarımız: kemanda Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzüer, klarnette Tanju Erol, neyde Ali Osman Erdoğdular ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Keyifli dinlemeler efendim.

0: İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan çok çok keyifli bir fasılla sizlerle birlikteydik efendim. Ben Suat Güney. Programı Sevilay Tunalı bizler için hazırladı ve tonmeisterimiz Birsel Acar'dı. Efendim, güzel bir fasılla birlikte olduk ve bundan sonra da umuyoruz ki bu fasıl programlarımız, meydan faslı programlarımız sizler için yeni fasıllarla devam edecek. Efendim, bugün bizlere bu fasılda büyük emeği geçen çok kıymetli ses sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum tekrar. Ayşe Eren Yusuf, Celal Altınbaş, Esra İçöz, Ersin Çelik, Gürsoy Dinçer, Nevra Günay ve Tuğçe Pala bizlerle birlikteydi. Bizlere refakat eden çok kıymetli saz sanatkarlarımız, kemanda Talat Er, viyolonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, klarnette Tanju Erol, neyde Ali Osman Erdoğdular ve ritim sazda Muhammed İzgi. Ara taksimlerde Ali Osman Erdoğdular'dan Ney Taksimi ve Bora Dicle'den Kanun Taksimi dinledik. Gazel Hanımız Hakkı Gürsoy Dinçer'di. Hepinize güzel günler diliyoruz.
1: Meydan Faslı.

0: TRT Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: Genç Nameler.
1: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Name frekanslarından, sesin ve makamın o asil coğrafyasından hepinize esenlikler dolu bir gece diliyoruz. Ruhunu namelerin o dilsiz aynasında yıkamak, kalbini mızrabın vakur sesiyle dinlendirmek isteyen tüm dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Genç Nameler programıyla müziğin zamanı aşan çizgilerini, geleceğin taze soluklarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Türk müziği sadece makamların ve usullerin bir araya geldiği bir ses dizisi değil, mazi ile müstakbel arasında kurulan muazzam bir köprü, ruhun kendi derinliklerine yaptığı bir yolculuktur. Yüzyılların içsel yolculuğuyla olgunlaşan bu köklü sadayı, çağın estetik yaklaşımlarından kurtaracak ve geleceğin şefaana ulaştıracak olan yegane genç sanatçılarımızdır. Ben, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. İşte tam da bu hafta, biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi, gönül dünyamızı bu kadim seslerle ilmek ilmek işlemek üzere, tellerle ve mızrapla kurduğu asil bağ ile dikkat çeken, ömrünün baharında olmasına rağmen sazına hürmetle yaklaşan ud icracısını misafir ediyoruz. Sevgili Toygar Şimşek. Toygar, programımıza, meclisimize hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, merhabalar.
1: Konuşacağımız ve değerlendireceğimiz birçok konu olacak. Ancak öncelikle seni tanımak üzere sözü hemen sana bırakmak istiyorum.
2: Ben Toygar Şimşek. 2001 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezunuyum. Halen de yüksek lisans eğitimime kıymetli hocam Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar danışmanlığında devam etmekteyim. Aynı zamanda üniversitede öğretim elemanı olarak da görev yapıyorum. Akademik çalışmalarımı ve icra faaliyetlerimi bu şekilde sürdürüyorum.
1: Toygar, nitelikli çalışmalar yaptığını anlıyoruz ifadelerinden. Üniversite öncesinde bir müzik eğitimin oldu mu hiç? Nasıl başladın Türk müziği icrasına? Sazınla aranda kurduğun bağı, seni Türk müziğine çeken o kuvvetli bağı bize nasıl anlatırsın?
2: 2015 yılında Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimim başladı. İlk defa da udu burada elime aldım. 2019 yılında mezun oldum. 2020 yılında da Ankara'ya geldim.
1: Orada ud hocan kimdi?
2: Orada Özgür Havuççu hocamla çalıştık. Daha sonra da üniversitede Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar danışmanlığında devam etmekteyim.
1: Evet, Gülçin Yahya Kaçar hocamıza selamlarımızı iletiyoruz buradan. Sevgili Toygar, kendini tanıttığın çok teşekkür ederiz. Peki, sazınla aranda kurduğun bağı, seni Türk müziğine çeken o gizli kuvveti bize nasıl anlatırsın, nasıl tarif edersin?
2: Ud benim için sadece bir enstrüman değil, duygularımı ifade ettiğim, kendimi bulduğum bir yol arkadaşım gibi aslında. Türk müziğine beni çeken en büyük etken ise makamların derinliği ve insan ruhuna dokunan yönü oldu açıkçası. Bu müzikte kendimi ifade edebildiğimi ve ait olduğum yeri bulduğumu hissediyorum diyebilirim.
1: Ne güzel, tabii Türk müziğinin o derinlikli manası seni yapmış olduğun çalışmalarla içine çektiğini görüyorum.

0: Sayın dinleyicilerimiz, konuğumuzun müzik yolculuğuna dair paylaştığı bu değerli notların ardından şimdi odağımızı tamamen seslerin o perdesiz evrenine çeviriyoruz. Sevgili Toygar, dinleyicilerimiz için ilk olarak hangi eseri icra etmek istersin?
1: Tamburi Necdet Yaşar'a ait Kürdi Cazkâr makamındaki saz semaisini icra edeceğim hocam.
0: Türk müziğinin ve Kürdi Cazkâr makamının başyapıtlarından birisini icra etmek istiyorsun. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, üslup ve duruş sürekliliğinin yakın dönemdeki en sarsılmaz, en ödünsüz temsilcilerinden birisi, tamburi ve geleneğin rafine hafızası merhum Necdet Yaşar ve Kürdi Cazkâr saz semai.

0: Yüreğine, parmaklarına sağlık sevgili Toygar. Külcasker makamının bu asil, dengeli ve insanı dinginleştiren yapısını ve Necdet Yaşar'ın muazzam bir akıcılıkla işlediği bu eserini çok güzel hissettirdin. Tekrar eline sağlık, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Toygar'cığım, genç bir ud icracısı ve aynı zamanda yolun başında olan bir akademisyen olarak udu dinleyicilerimize tanıtmanı rica ediyorum. Ud'daki icra teknikleri nasıl tarif edersin?
1: Ud, Türk musikisinin en önemli sazlarından biri. İnsan sesinin yakıntınısı sayesinde duygu aktarımı çok güçlü bir enstrüman. İcra sırasında çarpma, glissando, vibrato, tremolo, arpej gibi pek çok tekniklerden biz yararlanıyoruz. Ancak bence en önemli unsur, bütün bu teknikleri müziğin ruhuna uygun bir şekilde kullanabilmek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ud, sadece notaları seslendiren değil, duyguları da anlatan bir saz.
0: Çok güzel tarif ettin gerçekten. Söz konusu ettiğin teknik çalışmalar senin saza olan hakimiyetinde ne tür yenilikler kazandırmaktadır Toygar'cığım?
1: Bu teknikleri sistemli bir şekilde çalışmak

0: Öncelikle saza olan fiziksel hakimiyetimi arttırdığını söyleyebilirim. Sağ el ve sol el koordinasyonumun geliştiğini, mızrap kontrolümün daha bilinçli bir hale geldiğini söyleyebilirim. Bunun yanında teknik çalışmalar sayesinde eserleri yorumlarken çok daha geniş bir ifade alanına sahip oldum. Yani sadece notaları doğru seslendirmekten ziyade eserlerin karakterlerini ve duygusunu dinleyiciye daha etkili bir şekilde aktarabilmeye başladığımı düşünüyorum. Ayrıca teknik hakimiyet arttıkça icra sırasında daha özgür hissediyorum ve müzikal yoruma daha fazla odaklanabiliyorum.
1: Müzikal yorum, senin de ifade ettiğin gibi,

0: Senin gibi genç bir müzisyenin böylesine sabır, incelik ve derinlikli bir odaklanma gerektiren, bu sanata kendini verebilme imkanını nasıl sağlıyorsun?
1: Aslında şöyle, içinde yaşadığımız çağ bizi sürekli hızlanmaya ve tüketmeye yönlendiren bir çağ. Fakat Türk musikisi tam tersine insandan sabır, dikkat ve içsel bir yolculuk talep ediyor. Ben de bu sanata yöneldikçe müziğin sadece bir uğraş değil, aynı zamanda kendimi dinleme ve anlamlandırma biçimi olduğunu fark ettim. Bu nedenle de ne kadar yoğun olursam olayım, müziğe ayırdığım zamanı kendime ayırdığım zaman olarak görüyorum.
0: Ne kadar güzel ifade ettin, tekrar söylemek gerekirse kendimizi ifade etme zamanı, kendimizi dinleme zamanı olarak Türk müziği üzerine yapmış olduğun çalışmaları tarif edebiliyoruz. Görüyoruz ki bu köklü miras sizin gibi taze yüreklerle doğru bir yaklaşımla buluştuğunda aslında ne kadar zamansız olduğunu bize tekrar tekrar kanıtlıyor Toygar. Peki şu an radyoları başında bizi dinleyen, belki de Türk müziği ile ilk defa senin icran vesilesiyle temas kuran akranlarına, genç arkadaşlarına neler söylemek istersin?
1: Genç arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Türk musikisini keşfetmekten çekinmesinler. Çünkü bu müzik sadece geçmişi anlatan bir miras değil. Aynı zamanda bugün de bizlere dokunan, duygularımıza tercüman olan, yaşayan bir kültürdür. Bizim de bu kültüre sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Dinledikçe ve tanıdıkça eminim ki onlar da bu zengin dünyanın içinden kendilerine bir parça bulacaklardır.
0: Evet, haklısın. Peki onların da bu makam zenginliğinde kendi iç dünyalarından bir parça bulabilmeleri için onlara nasıl bir rota önerirsin?
1: Onlara öncelikle bol bol dinlemelerini öneririm. Çünkü Türk musikisi dinledikçe insanın içine işleyen bir sanat. Zamanla herkesin kendine yakın hissettiği, kendi duygularını yansıtan bir makamla karşılaşacağını düşünüyorum. Bu yolculukta önemli olan şey sabırlı ve meraklı olmak.
0: Evet, bu yolculuktaki en önemli şey sabır ve sürekli çalışma. Senin de ifade ettiğin gibi Türk müziğinin önemli unsurlarından, makam olsun, usul olsun, bunlardan birini mutlaka kendi içlerinde hissedecekler ve devamında bu yolla onlar da yolculuk yapmaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Peki Toygar, gençnamelerde sıra müziğin o en güzel paylaşım anına, mızrabın ve yayın tek bir eksende buluştuğu birlikte icra bölümüne geldi. Sevgili Toygar, dinleyicilerimiz için hangi eseri birlikte icra edelim?
1: Hacı Arif Bey'e ait Sultaniyegah makamındaki saz semaisi olabilir hocam.
0: Oldukça farklı bir yapısı olan, özellikle dördüncü hanesindeki hareketli motifleriyle dinleyicilerimizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir eser önerdin gerçekten. Memnuniyetle icra edebiliriz. Udun ve kemanın o kadim sırrı birbirine fısıldadığı Sultaniyegah makamının sarayına Hacı Arif Bey'in nameleriyle uzanıyoruz.

0: TRT Name.
1: Keman'ın ve Ud'un TRT Name frekanslarındaki bu sohbetinden sonra müziğimizin en vefalı, en hürmetkar perdesini aralamak istiyorum. Ustaya saygı. Sevgili Toygar, bildiğin üzere Türk müziğinde gelişim sadece nota sayfalarından ibaret değildir. Edebin, üslubun, duruşun kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla mümkündür. Yakın tarihimizde bu çizginin koruyuculuğunu üstlenmiş figürleri incelemek, siz genç

0: sanatçılar için adeta bir kutup yıldızı vazifesi görecektir. Bu minvalde Ud icrasında okul olmuş, takip edilen önemli icracılar kimlerdir desem, kimlerin ismini vermek istersin?
1: Ud icrasında ekol olmuş pek çok önemli isim bulunuyor. Özellikle Şerif Muhittin Targan, Yorga Bacanoz ve Cinüçen Tanrıkurur geliştirdikleri tavır ve tekniklerle sonraki kuşakları derinden etkilemiş sanatçılardır.
0: Ne kadar güzel, çok kıymetli icracıların Türk müziğinde köşe taşı olmuş şahsiyetlerin isimlerini vermiş oldun. Peki sen kendi mızrabında bu üstadların nasıl bir mirasını taşıyorsun?
1: Kendi icram oluştururken geçmişten günümüze uzanan büyük ud üstadlarının mirasından beslenmeye çalışıyorum. Özellikle Yorga Bacanoz'un güçlü mızrap tavrı, etkileyici doğaçlama anlayışı ve son derece doğal ama derin ifade gücü benim için çok kıymetli. Bununla birlikte Şerif Buit'in Targan'ın ud icrasında getirdiği yenilikler de benim için ayrı bir öneme sahip. Targan ileri pozisyon kullanımı, geniş ses sahasını etkin biçimde değerlendirmesi, hızlı pasajlar, arpejler ve geliştirdiği virtüöz yaklaşımıyla udun teknik sınırlarını oldukça genişletmiştir. Ben de kendi icramda bu büyük üstadların miraslarını anlamaya, onların birikiminden beslenerek kendi müzikal dilimi oluşturmaya gayret ediyorum.
0: Teşekkür ederim Toygar'cığım. Peki günümüzdeki ud icracılardan örnekler vermiş olsak kimleri ifade edersin?
1: Kıymetli hocam, Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar hocam, Yurdal Tokcan, Osman Nuri Özbekel, Mithat Çömlekçi
0: gibi
1: evet.
0: şahsiyetleri ifade edebiliriz. Senin ifade etmiş olduğun üzere ud icrası denildiğinde Şerif Muhittin Targan oldukça önemli bir başat aktör olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu sohbetimizden sonra dinleyicilerimizin Targan'ı daha iyi tanımaları ve anlamaları için onun vücuda getirmiş olduğu eserlerden birisini icra etmek ister misin?
1: Tabii Ferah Feza Saz Semai'sini icra etmek isterim.
0: Şerif Muhittin Targan'ın
1: Evet.
0: Ferah Feza Saz Semai. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Türk müziği tarihinde udun teknik sınırlarını yeniden çizen, hem geleneğe hem de teknik hakimiyete sahip dahi bir virtüözün vücuda getirmiş olduğu Ferah Feza Saz Semai'ni Toygar Şimşek'in yorumundan dinleyeceğiz. Ustanın ruhuna göndereceğimiz o muazzam mızrap dokunuşlarıyla stüdyomuzda zamanın ve mekanın sınırlarının kalktığı bir anı paylaşacağız. Ne mutlu ki bizlere kökleri maziye sari olan o asil çınar sizin gibi adanmış genç yüreklerin emeğiyle her daim taze, her daim genç kalacak. Bu haftaki konuğumuz sevgili Toygar Şimşek, sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuk aldığınız için, bu imkanı tanıdığınız için. Başta size ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz tekrar konuk olduğun için. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer, lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize keyifli bir yayın kuşağı dileyerek Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızla bu akşam yine gönüllerinize misafir oluyoruz. Türk musikisindeki her eserin arkasında yaşanmış bir hayat, her namede tarihin saklı bir yaprağı vardır. Bu akşam da o yaprakları tek tek aralayıp, musikimizin üstadlarını ve onların bizlere miras bıraktığı eserleri programımızda sizlerle paylaşacağız. Kültürümüzün en zarif tınılarıyla geçmişe yolculuğumuz başlıyor. Kulaklarınız bizde, gönlünüz namelerde olsun. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bu haftaki programımızda sizlere Türk musikisi tarihi bestekarlarından biri olan Doktor Şükrü Şenozan'ı tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın sözleri Hasan Ali Yücel'e ait olan Segah makamındaki bir şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Alp Arslan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Gözlerinden içti gönlüm neşeyi, senden öğrendim gönülden sevmeyi.

Doktor Osman Şükrü Şenozan 1874 yılında İstanbul'un Süleymaniye semtinde doğdu. Kastamonulu bir aileden gelen Ali Osman Efendi'nin oğludur. İlkokuldan sonra sırasıyla Şehzade Rüştiyesi, Mülkiye İdadisi'nde okudu. Yüksek öğrenimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Bestekarımızın sıradaki Neveser makamındaki şarkısını Aytaç Ergen'in sesinden dinleyeceğiz. Köpürsün badeler, peymaneler, fevvareler gelsin, süzülsün çeşmi mestin, işveden bir Neveser gelsin.

Bestekarımız o zamanlar bir Türk adası olan Midilli Adası ile Muğla'da hükümet ve belediye tabipliği yaptı. Bir süre İzmir Memleket Hastanesi'nde çalıştıktan sonra 17 yıl kadar İzmir Sağlık Müdürlüğü'nde bulundu. Beyler Sokağı'nda muayenehanesi vardı. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden sonra askeri doktor olarak milli birliklere katıldı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Sağlık Bakanlığı Hıfzı Sıha Müdürü oldu. Atatürk'ün çevresinde bulunanların arasındaydı. 5. devre Kastamonu Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Atatürk'ün sevdiği ve saydığı bir kimseydi. Çoğu zaman Çankaya Köşkü'ne çağrılır, sohbetlere katılırdı. Sanatla ilgili birçok konuların çözümüne yardımcı oldu.

Şimdi bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Müstehar makamındaki bir şarkısı için Filiz Çatıroğlu'na kulak vereceğiz. Mahitabım nurunu göster karanlık bağrıma, bari bir tek gün deva ol dinmeyen kalp ağrıma.

Samiha Hanım'la evlenen sanatkarın ikisi kız, biri erkek olmak üzere 3 çocuğu oldu. Müzikî çalışmalarına erken yaşlarında başladı ve bütün öğrenim hayatı boyunca ilgisini kesmedi. İlk müzikî hocası Zekai Dede Efendi'dir. Zekai Dede'nin ölümünden sonra onun oğlu Ahmet Irsoy, Kel Ali Bey ve İzmirli Santo Şikari gibi ustalardan makam ve usul dersleri alarak müzikî bilgisini ilerletti. Defteri Hakani katiplerinden Ali Efendi, Hanende Ali Bey, Müneccim Başızade Reşat Bey, Ahır Kapılı İbrahim Efendi'den fasıllar geçti. Programımız, bestekarımızın sözleri Fuat Hulusi Demirelli'ye ait olan Buselik makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Gönül Aköz'ün yorumuyla dinleyeceğiz. Gönül harareti sönmez şarabı Kevser'le, hayatı gel içelim Buse'den kadehlerle.

İzmir'de bulunduğu uzun yıllar içinde Santoş Hikari ve Rakım Elkutlu ile tanışarak musiki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Selanikli Udi Ahmet Efendi ile Neyzen ve Udi Cemal Efendi ile çalıştı. Biraz ney çalmasını bilir, İzmir Mevlevi Hanesi'ne devam ederdi. Bestekar Hüseyin Saadettin Arel ile Doktor Supi Ezgi'den de yararlanmıştır. Bestekarımızın Suzinak makamındaki şarkısını Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. Müptelayı dert olan diller devadan geçtiler, neşveden ateşlenen neyler nevadan geçtiler.

Doktor Şükrü Şenozan, bestekarlığa 1894 yılında Dağ Tıp Fakültesi'nde okurken ilk eseri olan Gözüm Hicrinle Kan Ağlar Güfteli şarkısını besteleyerek başladı. Musiki repertuarımızda 3 marş ile 18 şarkısı bulunmaktadır. Bestekarlık açısından tekniği sağlam ve güzel eserler vermiştir. Emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşen Şenozan, 4 Temmuz 1954 tarihinde vefat etti ve Edirne Kapısı mezarlığına defnedildi. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bestekarımızın sözleri Orhan Rahmi Gökçe'ye ait olan Mahur makamındaki şarkısını Esra İçöz'ün sesinden dinleyeceğiz. Bu sevda ne tatlı, ne tatlı yalan, sevişte a gönül biraz oyalan.

Değerli TRTname dinleyicileri, bu akşamki programımızda sizlere bestekar Şükrü Şenozan'ı tanıttık. Programımızı bir önceki programda tanıttığımız bestekarımız, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan Hüzzam makamındaki bir şarkısıyla sonlandırıyoruz. Eseri Nusret Yılmaz'ın yorumuyla dinleyeceğiz.

Hasta kalbinde yanan derdini hiç anlamadın. Seni Leyla diye sevdimdi siyah gözlü kadın. Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle mutlu olun, sağlıkla kalın.

0: TRT Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

Talat'ın devri kamerde mihri alem tab eder, seyret 14'ünde ol meh, alemi mehtab eder. Nafiz'in bu dizelerine Zaharya'nın Hüseyini makamındaki eseriyle, Meral Uğurlu'nun yorumuyla, sesiyle selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine bir saat boyunca TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Hüseyini ve Segah makamında eserler hazırladık sizler için. İkinci Hüseyini eseri yine Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyini makamındaki Yürük Semai. Ben gibi sana aşıkı üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz.

Baki'nin bir şiirine Rakım Elkutlu'nun Hüseyini makamındaki beste formundaki eseri var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Müheyya oldu meclis, sakıya peymaneler dönsün, bu bezmi ruhbaşın şevkine mestaneler dönsün.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirine Şerif İçli'nin Hüseyini bestesi var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın. Beraber ahde bağlandık, ne olsan

Halit Uzel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Hüseyini şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok. O zalimden gönül pek çok çeker, çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Aşık Emrah'ın dizelerine Fehmi Tokay'ın Hüseyin'i şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara, olam bir yareli bülbül, inem bağlara.

Mustafa Ersesi, Selahattin Pınar'ın Hüseyin'i şarkısında dinliyoruz. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Segah makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eseri Recep Birgit'ten dinliyoruz. Namık Kemal'in dizelerine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Olmaz ilaç sineyi isat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Baksa tabibanı cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yareme.

Güftesi Hüseyin Yurdabak'a, bestesi Vecidi Seyhun'a ait segah eser var sırada. İnci Çayırlı'nın yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Yine dargın kapattın pencereleri, kirpiklerinde dünya mı asılı? Neden böyle üzgünsün, görmek istemiyorsun beni?

Karacaoğlan'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın bestelediği Segah şarkıyı Münib Utandı'dan dinliyoruz şimdi. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Güftesi ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Segah şarkıyı Mülkiye Topel'in yorumundan dinliyoruz. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, taksam başıma.

Sıradaki Segah eseri Nesrin Körükçü'den dinliyoruz. Yemenimin uçları, çıkamam yokuşları, o yare selam edin yedi dağın kuşları. Allı Yemeni.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden buluşabilmeyi diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğim son eser, Ercüment Er'in güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Segah şarkısı. Bekir Sıtkı Sezgin'in eşsiz yorumundan dinliyoruz bu eşsiz eseri. Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştim. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Mine Geçili. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları sizlerle birlikte paylaşacağız. Ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve ayrıca bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımızı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, Ut'ta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi. Efendim, bugün programımıza Seyfettin Osmanoğlu'na ait Hüzzam Peşrev'le başladık.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Umarım radyolarının başında dinleyen dinleyicilerimiz de bizlerle birlikte keyifleniyorlardır. Ve şimdi yine Hüzzam makamının çok sevilen eserlerinden bir tanesi var. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkes'e ait kıymetli dinleyicilerimiz. Diyeceğiz ki, madem küstün dargındın, neden geldin ağladın? Rıhtımda boynun büküp bana mendil salladın.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dostlar, şimdi de güzel bir Füzam türkü var sırada. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası yer diyeceğiz. Sizler de bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz.

Evet arkadaşlarım, ellerinize gönüllerinize sağlık. Ve şimdi de kıymetli dinleyicilerimiz Uşak makamına geçeceğiz ve Uşak makamına geçiş taksimini Kanunla Bora Dicle'den dinleyeceğiz ve devamında Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na, Beste Şerif İçli'ye ait olan Gözlerin Hayran Bakarmış Görmeyip Israrımı isimli eseri seslendirmeye çalışacağım.

Umarım dinleyicilerimiz de keyifle radyolarının başında bizlere eşlik ediyordur diyerek yine güzel bir Uşak esere devam edeceğiz efendim. Güfte ve beste Zeki Müren'e ait. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Ahmet Rasim'e, bestesi Tatyus Efendi'ye ait sizlerin de çok çok iyi bildiği güzel bir uşak şarkı var efendim. Bu akşam gün batarken gel diyeceğiz. Yani sakın geç kalma, erken gel.

Evet ve şimdi geldik kıymetli dinleyicilerimiz benim en sevdiğim makama, Küdici Asker makamına. Küdici Asker makamını seven dostlarımıza da gelsin bu güzel bölüm. Ve yine söylemekten her zaman keyif aldığım eserlerden bir tanesini seçtim bugün. Güfte ve beste Rıfat Ayaydın'a ait. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Ama onun öncesinde Aydın Varol'dan güzel bir keman taksibi dinleyeceğiz efendim.

Çok güzel bir eser değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de severek seslendirmeye çalıştım. Ve şimdi sırada da Muhayyer Kürdi bir eserimiz var efendim. Diyeceğiz ki, yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Güftesi Vedat Şenyol'a, bestesi Zeki Müren'e ait bu güzel eseri de şimdi sizler için söyleyelim.

Ve şimdi Acem Kürdi makamına geçeceğiz. Yine güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait bir eser gelecek. Ben yaralı bir kuşum, kimsesizim, berduşum diyeceğiz.

0: Evet, ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Bravo.
0: Yine şimdi çok sevdiğimiz makamlardan bir tanesi olan Hicaz makamına geçeceğiz ve yine benim çok çok sevdiğim eserlerden bir tanesi benden hepinize, bütün dinleyicilerimize hediye olsun. Diyeceğiz ki söz ve müzik Kadri Şençalar'a ait. Kırık kalbimi incitme, çünkü kalbim yâreli. Ama bu güzel eserimizin öncesinde Hicaz makamına geçiş taksimini Hakan Aydınlık'tan dinleyeceğiz efendim.

Gönüllerinize sağlık. Hicaz makamının içinde böyle bir daldık sanıyorum, değil mi arkadaşlar? O kadar güzel ki çünkü eserde. Eserlerimizin hepsi birbirinden güzel. Ve şimdi yine güzel bir şarkıyla sizlere sesleneceğiz efendim. Güfte Mualla Anıl, beste Nihal Erkut'un. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Öyle bir dertliyim ki daldım hüsrana. Rüzgarlar söylesin aşkımı sana. Buyurun arkadaşlar.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar gününde saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansından tekrarlarımızı dinleyebilirsiniz. Akustik Name'de bu akşam bana eşlik eden kıymetli saz arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda Bora Dicle, Mutlu Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Mehmet Sungur idi. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, sevgiyle kalın. Ve şimdi kapanış şarkımızda Hicaz bir eser. Yollarına gül döktüm, gelir de geçersin diye.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAM İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT NAM'in en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından merhaba değerli dostlarımız. Bu yayınımızda da mazi ile günceli buluşturuyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş şarkıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Ortak duygularda buluşuyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarla gününüze eşlik ediyoruz. Bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programı Muayyer Kürdi makamında eserlerle başlıyor. Yusuf Nalkese'nin sevilen eserini Nazlı Kanaat yorumuyla sunuyoruz sizlere. Nazlı Hanım'ın 2011 yılında yayınlanan solo albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Alişen Ozan'ın güftesi Ayten Uğuralp'e ait Muayyer Kürdi şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Sanatçımızla 2005 yılına uzandık. Efendim, şimdi de Selahattin Erköse şarkısıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Muayyer Kürdi makamında sözleri Rüştü Şardağ tarafından kaleme alınan şarkıyı Dilek Türkan seslendiriyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Değerli bestekar ve sanatçı Necdet Tokatlıoğlu, fani dünyanın gerçeklerini dizelerini de yazarak hayat verdiği bu şarkısıyla anlatmış bizlere. Biz de Turhan Özek'ten dinledik bu sevilen şarkıyı. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Evet efendim, hayat, yaşam, iyilikle, kötülükle, güzellikle, çirkinlikle bir arada yürüyor. Tabii ki iyiliğin içinde kötülük de yer alıyor, güzelliklerin içinde çirkinlikler de yer alıyor. Ama işte bu yaşamın ta kendisi, biz de güzellikleri ön plana çıkararak, iyilikleri ön plana çıkararak, olumlu bakarak, olumlu görerek yaşamaya devam edeceğiz elbette. Şimdi gelin şarkılarla süslemeye devam edelim günümüzü ve beste güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makam eserde Nalan Altınörs'e kulak verelim. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar diyor sanatçımız.

0: Elbette. Tabii ki bestekarlarımız, söz yazarlarımız bu duygulardan, bu güzel duygulardan besleniyorlar. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Muhayyer Kürdi makamında bir Sinan Subaşı bestesi. Ve Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez. Bu güzel şarkıdan sonra lütfen sizler de düşünün efendim. Aşkın sırrını çözebildiniz mi?
1: Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez.

Değerli sanatçı Gönül Yazar'ın Gönülden Gönüllere isimli albümünde beste ve güftesi Taner Şener'e ait Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Efendim, aşka dair, sevdaya dair şarkılar bitmek tükenmek bilmez.

yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur. Evet efendim, kanun sanatçısı Göksel Baktakir'in Gütesi Hanife Kahraman tarafından kaleme alınmış Muayyer Kürdi şarkısını değerli sanatçımız Faruk Salgar'dan dinledik. Bu vesileyle aramızdan ayrılan kıymetli hocam Faruk Salgar'ı da bir kere daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 2018 yılına uzanıyoruz ve İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç'ın Gece Gözlüm albümünde yer alan bir Turhan Taşan bestesine kulak veriyoruz. Nihavet makamındaki bu eserin güftesi Günay Öztürk Özdemir'e ait. Öyle bir zamanda çık gel ki bana, dönmesin dünya, yorgun yıllar dursun. Geceler aydınlık, sevda hesapsız, son nefesim sen ol. Adı aşk olsun.

Avni Anıl şarkılarının yer aldığı ve 2010 yılında Unutamıyorum ismiyle yayınlanan albümden Filiz Şatıroğlu'nu dinledik. Avni Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısını seslendirdi sanatçımız. Evet efendim, Nihavend makamında eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 2005 yılına uzanıyoruz. Aslında çok daha eski yıllarda kaydedilmiş bir eser. Ancak Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk albümünde de bir kere daha seslendirmiş olduğu çok sevilen bir şarkı, Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait eseri. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen.

Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Samime Sanay'ın 80'li yılların sonlarına damga vuran şarkısını 2005 yılında seslendirdiği kaydıyla sunduk sizlere. Dilediğimiz bu özel eserin güftesi Bekir Mutlu'ya aitti, beste ise Erdoğan Berker imzalıydı. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt paylaştık. Bu güzel şarkının ardından programımıza Erol Ünal Karabıyık'a ait nihavend bir eserle devam edeceğiz. Sözleri Nadide Buluç'a ait şarkıyı Ayşe Gül Durukan seslendirecek. Sanatçının Gitti de Gelmeyi Verdiği Bir Garip Aşığım isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Gülmek yaraşır sana, gönlümde açsın güller.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses'i konuk ettik. Erdin Çelikkol'un sözleri Mustafa Töngemen'e ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçı. Dinlediğimiz bu kayıt 2018 yılında yayınlanan Musiki Şinas Tüccarlar albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel Nihavend şarkının ardından yolculuğumuza hüzzam eserlerle devam ediyoruz. Klasik bir şarkıyla programımızı taçlandıracağız. Muazzez Abacı'nın 1986 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirdiği bestesi Sadi Hoşses, güftesi Yaşar Nezihi Bükülmez'e ait eseri dinleyeceğiz. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı. Ne canandan vefa gördüm, ne aşkından eser kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı.

Beste ve güftesi Yusuf Dalkesen'e ait Hüzzam makamındaki şarkı Seçil Heper'den dinledik. Efendim Seçil Heper de ilk kez 1966 yılında Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak müzik hayatına başlamış değerli sanatçılarımızdan biri. Sonrasında tabii ki gazino sahneleriyle müzik yaşamına devam ediyor ve tabii ki bu sırada onlarca 45'lik ve birçok albüme imza atıyor. Özlediğimiz seslerden bir tanesiydi. Şimdi yine nostaljik bir paylaşımla devam ediyor Geçmiş Zaman Olur Ki programı. Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Alaaddin Şensoy'a ait Hüzzam eserini dinleyeceğiz sanatçımızdan. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul, Saadettin Kaynağ'ın Hüzam şarkısıyla bizlere seslendi. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Bu güzel şarkıyla daha da hareketlendik efendim. Ancak şimdi ritmimizi biraz düşüreceğiz. Yine gönlümüze dokunan bir sanatçının sesiyle devam edeceğiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına. İrfan Özbakır'ın güftesi Mustafa Sevilen'e ait Hüzam şarkısında Gönül Akkor'u deneyeceğiz. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. El ele göz gözeydik seninle bir zamanlar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar.

Arif Sami Toker'in Hüzzam şarkısını Emel Sayın'dan dinledik. Talihin Elinde Oyuncak Oldum. Efendim, bu kayıt sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünden sizlerle paylaştığımız bir kayıttı. Nostaljik paylaşımlara, bizi geçmişe götüren harika şarkılara Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyoruz. Şimdi 70'li yıllara uzanacağız aslında. İlk olarak Ahmet Özsan'dan 1975 yılında yayınlanan Bak Yeşil Yeşil filminde dinlediğimiz, filme de adını veren bir eser. Hulki Saner yapımı bu filmde Ahmet Özsan, Hale Soygazi ve Şener Şen'le başrolleri paylaşıyordu. Ve işte orada seslendirilen bu şarkı bir döneme damga vurdu. Daha sonra Ahmet Özsan bu sevilen eseri güncel formuyla bir kere daha seslendirdi. İşte şimdi o kayda kulak vereceğiz. Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Segah şarkısını dinleyeceğiz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Değerli sanatçımız Hasan Eylen, 2012 yılında yayınlanan Hüzün albümünden bir kayıt da bizlere seslendi. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzam şarkısını söyledi bizler için. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli TRT Name dostlarımız. Şimdi Segah makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun paylaştığı 1969 yapımı, Burgacı filmine de adını veren bir şarkı. Gönül Yazar seslendirmişti o yıllarda. Sonrasında bir kere daha güncel haliyle seslendirdi sanatçımız bu şarkıyı. İşte biz şimdi o kaydı sizlere sunuyoruz. Bir Teoman Alpay bestesi. Güfte Sennur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah makamındaki eserde Hamiye Turan bizlerle birlikteydi. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken sizlerle yine güzel paylaşımlarda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde bir Özdemir Asaf sözünü sizlerle paylaşacağız. Bakın değerli üstad ne demiş? Bazen dayanmaktır sevmek, hayat nereden vurursa vursun ayakta durabilmek. Bazen yaşamaktır sevmek, soluksuz ciğer gibi sevgisiz kalbin duracağını bilmek. Bazen ağırdır sevmek, sevdiğine layık olabilmek. Ve bazen hayattır sevmek, birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Evet sevgili dinleyenler, herkes kendi meşrebince sever derler. Bazılarının biraz hiddetli, bazılarının biraz şefkatli. Ama her ne olursa olsun, lütfen en kalbi duygularla

tertemiz, saf ve katıksız sevmeye devam edelim. Çünkü dünya üzerinde belki de en özel şey sevmek, sevilebilmek. Siz de sevgiyle, güzelliklerle kalın değerli dinleyicilerimiz. Sevgi dilinizi de şarkılarla bütünleştirmeyi lütfen unutmayın. Tıpkı bizim burada yaptığımız gibi. Şimdi yayınımıza yine en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Sizlere sevgimizi şarkılarla iletiyoruz. Bir uşak şarkı var sırada. Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir Yusuf Nalkesen bestesi. Güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de bileyim, bıktın mı benden?

Değerli sanatçı Yıldırım Bekçi, Yusuf Nalkese'nin sözleri Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1990 tarihli Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer alıyordu. Evet, gözlerin doğuyor gecelerime dedi sanatçımız. Birlikteliğimiz bir başka Uşak şarkıyla devam ediyor. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz değerli dostlar. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, Kemal Gürses'in sözleri Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait Uşak şarkısına hayat veriyor. Zulmede ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

dinleyenlerimiz, bugün de Muhayyer Kürdi'den Nihavend'e, Hüzzam'dan Segah'a ve Uşağa uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Tatyos Efendi'nin Uşak eserinde Belgin Gök ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.